0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Azdan gelen, yürekten giden Radyo Ekin.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk,

koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

helal ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer.

beni zemheride yandıran gözler, Ağustos'ta beni donduran gözler, güneşi doğmadan söndüren gözler.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekim.
1: Amanin amanin yandım. Tiri dine tiri dine bandım. Bedavamı sandım, para verip aldım. Tiri dine tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en keyifli türküler.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: Başkanımız ilk icraatına bir Maraş dondurmacısının kendisine yaptığı şakaya karşılık vererek başlamıştır.
1: Başkanım! Başkanım ekmeğim ne olur!
0: Başkan bir galeride kendisine araba bakarken...
2: Ne haber?
0: ...el şakasına maruz kalır.
2: Bana bir kırmızı kabriyo lazım.
0: Bazıları sever ama başkan sevmez.
2: Cevdet kim lan bundan? Oğlum ben vale sanmıştım lan.
3: Vale. Hem vale hem papaz hem bacak.
4: Sinema aşığı, avcılık tutkunu ve prestijli bir koleksiyoner olan başkan Guinness Rekorlar kitabına girmiştir.

0: Çocuğum, teybi ko çalıştırdın ko?
1: Evet Tiko.
0: Hani ko düdü ko? Niye ko çalmıyor ko?
1: Bilmem ko.
2: Ne diyor şimdi?
0: Senin için çok kuvvetli adam diyor.
2: Vurdum mu boğayı deviririm.
3: Türkiye'nin en değerli

Afiyet olsun, sana da afiyet olsun. O simit mi aldın? Bu arada İstanbul'da simite zam geldi. Bilginiz var mı bilmiyorum ama 30 TL oldu efendim. Desene artık simit de yiyemeyeceğim. Ben en çok martıları düşünüyorum. Martılar artık simit atmak da hayal oldu. Simit 30 TL olur mu ya? Haberin yok mu? 30 TL oldu simit. Aa. Artık var ya böyle martılara simit atarken biz havada kapacağız onu yani. Abi. Martıya atıyorlar ama martılar önce havada biz kapacağız yani. Hayırlı olsun efendim. Valla garibanın yediği bir simit vardı artık onu da yemek galiba bundan sonra zor olacak abi. Ya da şey yaparız abi, ortak gireriz hani danaya girer gibi. Gözlerine kaşların kara. Danaya girer gibi mesela iş yerinden iki arkadaş bir araya gelecek. 15 TL sen 15 bir simit alacağız, ikiye böleceğiz abi. Evet. Makarnaya mı? Makarnaya gelmedi ama eli kulağındadır. Makarnaya da gelir yani. La oğlum biz ne yiyeceğiz lan?

Aşağıdan mı aldın? Allah Allah. Ne kadar verdin? 30 TL. Ya. Oğlum. Haberin yok muydu? Oho. Sen şimdiye kadar kaç parayı aldığını bilmiyor musun simidi? Zenginlik böyle bir şey galiba. 25 TL'ydi. Bazı yerlerde 20'ye veriyordu. Haberin yok. Nerede yaşıyorsun sen oğlum? Artık fiyat algımız kayboldu abi. Yani özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz bu fiyatlarla alakalı bir sıkıntılar yaşandı. Örnek veriyorum, her şeye zam geldi. Pastaneye gidiyorsun abi. Bir tane poğaça ver diyorsun. Adam 100 TL dese veriyorduk abi. Değil mi? Diyordu ki herhalde demek 100 TL olmuş yani bu. Tabii, pandemiden sonra oldu bu. Tabii. Yani kim hangi fiyatı söylerse hiç sorgusuz sualsiz veriyorduk. Diyorduk ki demek ki olmuş yani bu fiyat. Tabii ben pastanede börek alıyordum, adama dedim ki ne kadar dedim. Adam var 200 TL dedi, ben çıkardım var ya geri zekalı 200 TL veriyordum. Adam dedi ki abi dur dedi, 200 TL değil ya, şaka yaptım dedi. Ne kadar dedim, 80 TL dedim. Niye 200 TL diyorsun? Dedi seni denedim. Bir ara öyleydi. Kim ne fiyat verirse veriyorduk abi. Neyse. Simit 30 TL efendim.

O Elvan abi günaydın. Abi günaydın, günaydın. Murat'cığım günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Bütün dinleyicilerimize hayırlı haftalar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum demiş.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

0: Mesajlara da bakalım be.
1: Mesajlar da gelmeye başlamış. 0541 484 60 60. 0541 484 60 60. Ay manyak ya.

Bu arada rejideki arkadaşlar şu an büyük bir ihtimalle beni duyuyorsunuz, dinliyorsunuz yolda. Binanın girişinde bir havuz oluşmuş. Ona göre tedbirli gelin. Arabada şamrel falan varsa radyoya girebilmek için o havuzu geçmeniz gerekiyor. Bazıları diyordu, ne diyor bu manyak diye. Abi. Binanın önünde bir havuz oluşmuş. Akıllara zarar yani. Ya o kadar ciddi diyorum bak. Şu an bana yazıyor arkadaşlar da. Ciddi bir şaka mı yapacağım? Allah bunu şaka...

bilet almanız gerekiyor. Çalışanlar duyuyor musunuz beni? Şşt, kime diyorum? Reji. İdo, İdo. O, bu da Bursa oluyor. İdo İstanbul Deniz Otobüsleri. Bura İstanbul diye, bu da nedir oğlum ya? Abi hemen karşı kaldırımdan İdo'ya bineceksin. Bizim binaya giriş yapacaksın. Efendim 08.06 yaptık saatlerimizi. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Bura Show Radyo 2'de devam ediyor. Buradan da bütün Asımoğulları Kuyumculuk çalışanlarına, 7 şubemiz var biliyorsunuz, tüm çalışanlara buradan selamlarımızı iletelim. Oğlum internete gir işte, bilet kes oradan. Dedim sana. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nebiye günaydın. Yok, Nebiye günaydın derken soy ismi günaydın. Şimdi Nebiye günaydın dediğim zaman Nebiye günaydın yani ona diyormuş gibi oldu ama soy ismi günaydın. Bu açıklama çok gereksiz oldu ama. Olsun. Kuzi günaydın.

Baba Yaşar. Sevgili Aziz, günaydın. Simit'e zam geldi de makarnaya zam geldi mi? İnşallah makarnaya da zam gelmemiştir. Ya Aziz, sen Almanya'da yaşamıyor musun? Ya burada simite yapılan zam seni niye bağlıyor bilmiyorum ki. Adam Almanya'da yaşıyor, buradaki simitle uğraşıyor ya. Allah Allah. Murat bence borsaya para yatır zengin ol demiş. Ne, susama mı yatırayım? Oldu. Susama para yatıralım. Elvan ağam. Ağam ne diyorsun? Susam prim yapar mı? Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aslan. Ağamıza sor. Ağam ne yapalım ya?

Murat'cığım şaşmaz, her zaman altın, her zaman güvenli demiş. Güvenli bir liman olmuştur. Her sene %135. Hayır, 135, 135 yazmıyor ya, %35, %40 kazandırmıştır. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Susam işini iptal ediyoruz. Parayı altına yatırıyoruz abi. Her sene %35, %40. Güzel. Oran güzel. Bana cazip geldi. Çaycı, cebinde ne kadar var oğlum? O zaman ne yapıyoruz? Susam işini bırakıyoruz.

Üstelik %35, yani senede %35, %40 kazandırıyor. Ayrıca de değerleniyor. Yani üstüne koyuyor sürekli. Kim dedi bunu ya? Bunu kim, Susam'ı kim söyledi bize? Aziz mi söyledi? Oğlum Aziz, fakirlik kanını işlemiş oğlum. Hayallerin bile fakir lan. Susam nedir oğlum? Altın varken Susam'la ne işin var senin? Bu arada İstanbul'da 7 tane şubemiz var. Asımoğulları kuyumculuk olarak. Yatırım yapmak isteyenler Asımoğulları kuyumculukta buluşabilirler.

Radyo 2 Yönetim Kurulu Başkanı. Selahattin Bayram, Selahattin babacığım, radyoya gelirken sen de İDO'dan bir bilet ala. Yoksa radyoya giriş yapamazsın, söyleyeyim sana.

bunları okuyamayız Zeynep. Bunları okursak Rütük radyoyu kapar. Selahattin Baba da beni kapar. 62 yaşındayım demişsin. Allah uzun ömür versin. Ya bu yazdıklarını tabii okuyamayız ayında. Ya okumayı çok isterim aslında. Çok isterim ama işte maalesef.

bir şey yapacağız arkadaşlar. Radyo Ekin tarihinde bir ilk olacak bu. Yapalım mı çaycı? Yapalım mı? Yapalım oğlum ya, bir şey olmaz. Şu an acaba yönetim beni dinliyor mu? Yönetim beni acaba dinliyor mu? Herhalde dinliyor. Bu saatte uyuyorlardır büyük ihtimalle. Uyuyorlardır değil mi? O zaman yapalım ya. Yani yönetim duymasa da gerçi bizim ayaklı gazeteler hemen yetiştirir. Patron Deli Murat şunu çaldı diye. Çalalım bir tane oğlum, ne olacak? Araya yanlışlık oldu deriz. Yanlışlıkla oldu deriz ya. Çalalım mı? Çalalım. O zaman Radyo 2 tarihinde bir ilk efendim. İçimden geldi nedense, bilmiyorum. Hep beraber söylersek güzel olacak. Çalalım, çaktırma. Deriz ki farkında değildik. Şarkılar arasına karışmış. Bir daha arabesk gönderelim. Oğlum en kötü ağamın üzerine atarım. Dedim ki o istedi vallahi. Ben. Yapalım bir delilik be. Yaksın beni.

havalar bu şekilde İstanbul'da. Yağmurlu, ona göre efendim hazırlıklı olun. Günaydın, hayırlı sabahlar başlıyorum. İyi yayınlar demiş sevgili Mehmet Doğan. Bu şarkının ardından Bülent Ersoy'dan Yananı Görür Allah Gider demiş. Ha. Sonra yanıyorum diye gezineyim buralarda, yanıyorum. Abi günaydın. Şarkı niye kısılmıyor ya? Abi günaydın, iki simit alayım dedim, bütçeyi zorladı. Dedim o simit parasıyla bari İdo'ya bineyim, senin oraya geleyim. Ama İdo'nun da saatini kaçırdım, yolun karşısında bekliyorum. Halatı at da yukarıya çıkayım demiş. Kim demiş bunu? Mevlüt Balık. Mevlüt'cüğüm senin yani ihtiyacın yok ki buna kardeşim ya. İhtiyacın yok, sen zaten adam balık olduğunu unutmuş ya. Oğlum sen zaten balık değil misin? Adın Mevlüt Balık değil mi? Yani İdo'yla ne işin var senin? Gel buraya. Çaycı oraya da bir bak bakalım. Oraya da eğer su falan geldiyse bir müdahale et oraya. Tabii. Evet de ne olur ne olmaz. Cihazlar falan var, yanar mı? Allah korusun. Nerede kaldık? Şurada kaldık. Tamam peki. Şimdi ne yapıyoruz? 07 08 27 saatlerimiz. Burası Radyo Ekin. Deli Burak Show yayında. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla. Yok yavrum, Mevlüt'ün soy ismi Balık. Ondan öyle bir espri yaptım. Gerçekten Mevlüt Balık. Adam ne yaşıyorsa balık ol. Oğlum hiç İdo'ya binen balık olur mu, manyak mısın ya?

Günaydın Radyo 2'nin. Bu sabahın en güzel şarkısını, hayatımın en güzel kadını Sevgi'ye armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin isimli eseri istemiş. Maalesef arşivimizde o yok ama ben sana bu şarkıyı armağan edeyim. Çünkü benim için sevgi sadece bir isim değil, kalbimin en güzel yeri. Bu güzel şarkıyı ona armağan eden kişi de onu her şeyden çok seven Sedat demiş. Ne diyor? Adam yanıyor. Hayır. Bu şarkıyı kabul edin efendim.

0: sen nazlı.
1: Ağam hazır mısın ağam? Üzülme. Son şeridi boşaltın geliyor ağam.
0: İçin dünyaları yıkarım.
2: Borcun ne kadar yavrum sen?
3: 6000.
2: Ben sana 6000 lira veririm lan.
3: 6000 mi? Bana mı verirsin ağam? Ağam eğlenir benimle.
2: Eğlenmez lan hadi.
3: Vallahi ağamın başına güneş geçmiştir o.
2: Peki et ulan alıklaşma hadi gidin.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ağam. Vallahi senin gibi ağa dünyada yoktur.
2: Ulan ben sana ağam.
4: Asım oğulları.

0: Sevgi Murat.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60

Nasıl 2 saat geçti ben hiç anlamadım yani. Sana da böyle geldi. Güzel. Ne oldu? Kapın öndeki hallettiler mi? Vay işte belediye maşallah belediyemize helal olsun bak. Yaptığım anons işe yaradı. Belediye hemen kapının önündeki havuzu halletmiş efendim. O zaman ne oldu? İdo seferleri iptal oldu. Yani bizim radyoya gelmek için efendim İdo'yu kullanmak gerekiyordu. Artık kullanmaya gerek kalmadı. İdo seferleri iptal edildi efendim. Teşekkür ediyorum. Belediye tabii canım belediye de bizi beni dinliyor. Allah. Tabii hemen ekipleri göndermişler efendim. Öyle mi? Belediyeyle İSKİ. Bravo. Her zaman böyle olur. Yani benim dememe gerek kalmasın abi. 2 dakikada halledin. Yani bunu bile benim söylemem gerekiyor mu yani? Sağ olun. Teşekkür ederim. E ne oldu? İDO'dan bilet alanlar ne oldu? İptal mi oldu? Peki. Bakalım mesajlara. Murat Bey, araçta Radyo Ekin dinliyorum. Teşekkür ederiz. Doğru frekanstasınız. Doğru radyodasınız. Pullimi çalarsanız sevinirim. Tuzla'dan Nevin iyi yayınlar demiş. İlerleyen dakikalarda yer vermeye gayret edeceğim. Veririz herhalde ya. Niye çalarız abi? Bir aydınlar Murat. Son ses seni dinliyorum demiş. Sevgili Özlem Fransa'dan teşekkür ediyorum. İzmir'den Çilem. Anne hasreti çekenler için ölüm girdi araya istiyorum ha. Bu saatte onu çalarsak var ya yani ağzımızın ortasına böyle salıncağı kurarsın yani. Bakalım. Sadık Yüksel. Sadık dedeciğim bugün sesleri yayına veremiyorum. Yazılı olarak mesajını gönderirsen okuruz tabii ki. Murat Bey türküler çok güzel. Dertlerimize ortak oluyor demiş. Peki teşekkür ediyorum efendim.

Bu arada bakayım şu mesajlara da bir bakalım. Bir saniye dur. Oo, sen de hoş geldin canım benim. Sen de mi simit aldın? Oğlum simit 30 TL olmuş, haberin var mı? Nasıl aldın lan? Ortak mı? Güzel. Ben sabah söyledim artık böyle simit alırken yani danaya hani nasıl ortak giriyoruz? Simite de oradan gireceğiz abi. İki kişi bir araya geleceğiz abi. Bir tane simit alıp ikiye böleceğiz yani öyle. 30 TL simit ya, 30 TL pa. Ben 30 TL'ye arabayı fulluyordum lan üstüne. Efendim bu arada Doktor Yalçın. Doktor Yalçın. Antepliydi galiba kendisi. Antep'in kalesi. İsimli eser istemiş. Gönder ne demek abi yani. Ayıp ediyorsun. Sen iste. Antep'in kalesini göndermeyi bırak. Ben Yalçın'ı Antep'e gönderirim. Ayıp ediyorsun. Nöbetten çıkmış efendim kendisi. Biraz gerginmiş, agresifmiş. İnşallah bu şarkı onu böyle biraz yumuşatır. Kendine gelir. Gelmezse biz getiririz yani.

Be ya. Her türlü kırabilirsin. Tanıdığım çok iyi bir plastik cerrah var. Ben kimin burnunu kırarsam oraya gönderiyorum. Ben, hadi oraya, gönder.

Hadi canım. Öyle mi? Plastik cerrah. Soruya bak ya, plastik cerrah plastikten mi yapıyor demiş. Yok Hasan'cığım, plastik cerrah senin gibi odunlardan. Allah. Oğlum buna bir, nasıl bir soru bu oğlum ya? Plastik, niye plastik cerrah demişler, plastikten mi yapıyor? Allah'ım yarabbim ki Allah'ım, kurban oldu bir yarabbim, beni kimlerle ısınıyorsun ya? Odundan yapıyorlar yavrum, odundan. Mesela burnun yok değil mi? Burnunu odundan yapıyorlar, anladın mı? Ki bu manyak buna inanır biliyor musun? Allah'ım yarabbim ya. Peki doktor Yalçın Bey, kendine gel.

19.03 yaptık. Üçüncü saatimize giriş de yaptık bu arada. Burası Radyo Ekin, Deli Murat Show yayında. Bu güzel şarkıyı da Yalçın Bey'e biz armağan edelim. Çubuğuna lüleyim. Çubuğuna lüleyim.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Anam dedi akızım gel biraz konuşalım. Bu iş böyle yürümez, bir hal çare bulalım. Yaşım geldi 50'ye, varmam belki

Ya dedim ona insaf et, önce beni bir hallet. Babam daha dün öldü, bari birkaç ay sabret. Bari birkaç ay sabret. Dedi kızım ne dersin, niçin beni üzersin? Alırım zengin koca, paralar mı yersin? Ne dedimse anama, beni yokuşa sürdü. Dedi bana kızım,

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34. 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın.
4: 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: 09.50 yaptık. Artık ufak ufak veda vakti yaklaşıyor. Göktuğ Bey İnşaat'ın katkılarıyla son 10 dakikamız.
1: Bravo, bravo, bravo. Radyo

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu

0: aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Türk'ün neredeyse radyo ekin orada. Google Play'de radyo ekin. İndir dinle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34, 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915, 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekim.
1: Amanin inandım. Tiri dine bandım. Bedavam sandım, para verip aldım. Tiri dine bandım.
0: En keyifli türküler, en keyifli türküler.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa

0: yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli, Baba Eski, Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç'in sunduğu Serkanlama başlıyor.

0: Efendim herkese selamlar, sevgiler. Güzel bir hafta diliyorum. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan kardeşin yayında. Bugün 14 itibariyle başladık. Yeni sezon itibariyle saat 18 itibariyle de sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. O yüzden bir ay boyunca 15-20 saatleri arasında sizlerle beraberdik. Şimdi 14-18 yani 4 saat boyunca yine beraberliğimiz var. Bilginiz olsun. Yeni dönemle birlikte sabah saat 7 kuşağında, sabah kuşağında Deli Murat sizlerle sabah 7-10, saat 14-18 saatleri arasında bendeniz Serkanlama, saat 18-20 arasında da sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Ona da hayırlı olsun diyelim. Peki efendim, güzel bir hafta diliyorum, sağlık dolu bir hafta diliyorum, yağmur yağacak demiştik, bilginiz vardı. Meteoroloji verilerini paylaşmıştık. Sekom hava tahminlerinde dün özellikle gök yırtıldı. Ciddi bir yağış İstanbul aldı. İstanbul'da birazdan meteoroloji verilerini vereceğim. Yeni yağış dalgası geliyor bu arada. Artık mevsimsel sonbahar, ilkbahar yok. Yazla kışa kaldık. Bilginiz olsun. Birazdan meteoroloji verilerini vereceğim. Efendim, Gala Kokoreç katkılarıyla başladık bu arada. Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi ve cuma günü de 10 kişiye yine Gala Kokoreç'ten hediye verdik. Gidenlere afiyet olsun. Tabii cuma yine vereceğiz mi? Cuma yine vereceğiz. Birazdan da detayları paylaşacağım. Gala Kokoreç katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin Instagram sayfamızı takip edin. Serkan Lama Official sayfam. 541-484-60-60 541-484-60-60 Buradan da mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var. İlginç haberler var. Aldığımız notlar var. Dolu dolu her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor. Peki, güzel bir hafta diliyorum. Sağlık dolu, bereket dolu bir hafta olsun inşallah. Serkan kardeşin yayında. Hadi bakalım. Rastgele.
1: Ay ağam geldi.
2: Hala hala.
1: Serkan. Geliyor. Allah'ım. Geliyor.
3: Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor?

0: Efendim beraberimiz devam ediyor. 14 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de. 14 itibariyle başladık. Radyosunu yeni açan, şu anda Serkan kardeşim yayında mı diyen varsa, evet yayındayız efendim. Saat 18'e kadar yayındayız. Benden sonra Dadali sizlerle buluşacak. Haberiniz olsun. Peki efendim, bu saatimizde Gala Kokoreç katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim tam 40 yıldır sizlerin büyüttüğü bir marka, seyyar satıcılıktan, seyyar aracından bugün geldiği noktada Türkiye'nin sektörün liderlerinden bir tanesi olan Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üreticilerinden bir tanesi, imalatçılarından bir tanesi. O yüzden sizler mağazalarımızda uygun fiyata kokoreç keyfini yaşıyorsunuz ve aklınızda soru işareti kalmadan tertemiz, hijyen, nasıl yapıldığını tabii siz bilmiyorsunuz ama ben tarif edeyim. İmalatı gördüğüm için söylüyorum. İçeriye bir kere kimseyi almıyorlar. İçeride çalışanlar sanki NASA'da uzay üstünde çalışır gibi, astronot gibiler. Her yer hijyen, tertemiz. İçerisine uykulukla sarılan kokoreçler sizlere geliyor. Damak lezzetinize sunuluyor. O yüzden fiyatlarımız uygun ve bol lezzet. Ekmeğin içi bol. Neden? Biz imalatçıyız, şaşırmanıza gerek yok. Bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç keyfi. Efendim 70. şubemizi de şu anda Mahmut Bey Güşeler'den Kanal D'ye geçtiniz. Anadolu yakasına gidiyorsunuz. Avrupa konutlarını geçtiniz. Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiniz. Yeni açılan Opet. Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu. Bunun içerisindeki AVM'de, Gala Kokoreç Tem Cadde AVM'de açıldı. 70. şubemiz. Ve gittiğinizde şu anda bir dinleneyim ya da bir yakıt alayım, oradan da bir kokoreç yiyeyim, oradan da artık Anadolu yakası Ankara'ya uzanırım diyenler, yol uzun. Damağınızda bir lezzetle gitmeniz lazım. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. 2 yarım yedin 100 TL. Kalabalıksınız, 10 yarım götürdün 500 TL. Şu andaki kampanyamız çok sevildi ve şu anda da yoğun bir talep var. Yolunuz şu anda eğer TEM üzerinden Anadolu yakasına, Avrupa konutları Gazi Osman Paşa Sapağı'na geçtiyseniz, yaklaştıysanız hemen Opet'e girin, bir kendinize gelin. Gala Kokoreç'ten de ister İzmir usulü, isterseniz ince kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz kapya biberli, üzerine bol kekik, kimyonu, pul biberi, tuzunu ektiniz. Hemen şişe buz gibi ayranı da ekşili ilacı o. Ekşili bir de şişe ayran. Değmeyin keyfinize. 50 TL indiriminizle alacaksınız. Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM 70. şubemiz, hayırlı olsun. Kokoreç severlere, müdavimlerine. Güzel kokoreç, herkes uzun yol bile gidiyor. Bak uzun yol bile gidiyor. Nerelere gidiyorlar. O yüzden hem fiyat uygun, hem temiz, hijyen, hem de kalite üst seviyede, hem de bol, hem de 50 TL indiriminiz var. Ama 70. şubemiz özel. Sadece Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM için geçerli bu kampanya, bilginiz olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki mesajları birazdan okuyacağız. Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60.

Efendim, meteoroloji verilerine bakalım. Bu hafta havamız nasıl olacak? Yeni bir soğuk hava dalgası, yağış hava dalgası geliyor. Hemen Sekom hava tahminlerine bir bakalım. İstanbul'da birkaç gündür başlayan yağmur, özellikle dün ve gece çok yoğun bir yağmur yağışı vardı. Geçmiyor ki buralardan gideyim. O yar bana küsmüş benden. Allah'tan çok soğuk yok. Hava sıcaklığı çok düşmüyor. Hava sıcaklığı 20 santigrat ölçülüyor. Bugün, yarın, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü İstanbul'da yağmur var. Bilginiz olsun. Pazar günü hava düzeliyor. 21 santigrat hava açık. Önümüzdeki hafta için söylüyorum, yani bu gelen hafta için. Haftaya başlarken de pazartesi, salı, çarşamba hava açık gibi duruyor. Ama cumartesi günü gününe kadar da İstanbul'da yağmur var. İstanbul havası bu, dönebilir. Ama şu anda yağışlar cumartesi gününe kadar İstanbul'da var. Barajlardaki suda azalma da var. Bilginiz olsun. Bu da lazım. Diyorsunuz ki erkenden doğalgazı yakmayalım. Bence de ama... Peki efendim, birazdan okuyacağım mesajları. Başladık 14 itibariyle 18'e kadar buradayız. Benden sonra sevgili Dadali yeni yayın döneminde sizlerle buluşacak saat 18 itibariyle. 14, 18 biz buradayız. Haberiniz olsun. Radyosunu yeni açanlara da bilgi vermiş olalım.

Şimdi Sebahattin Duman diyor ki, hayatımda ilk kez sayende kokoreç yedim. O kadar lezzetli anlatıyorsun ki, merakımdan çocuklarımı aldım, yeni şubenize gittik, çok da memnun kaldık. Ben diyor 1,5 yedim diyor, bir yarım yedim, bir de çeyrek yedim diyor. Afiyet olsun. Çok keyif aldık. Çok da lezzetliydi bu arada. Hayırlı yayınlar demiş. Çok sağ olun. Sebahattin Duman. Gerçekten de öyle. Daha önce hiç kokoreç yememiş olanlar, kokoreçle ilk tanıştıklarında eğer bu gala ise diyorlar ki muazzam güzel. Ama daha önce kötü bir deneyim yaşamışlarsa hafızalarında o oluyor. Ama biz onu da düzeltiyoruz. Çok şükür. Tanıtıcı reklam. O yüzden kokoreç severler, 70 şubelik dev bir lezzetten bahsediyorum. Sektörün lideri Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesislerinden de birine sahip. Kalitesi, hijyeni, ustalığı, yılların tecrübesiyle hem bol malzeme, hem enfes lezzet, hem de gerçek kokoreç keyfini imalatında tertemiz, aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Pırıl pırıl. Her şey. Uykulukla sarıyorlar o bağırsağı. Sonrasında fırınlanıyor. Fırınlandıktan sonra şubelere geliyor. Sonrasında ustalarımız onları isterseniz böyle iri kıyım, İzmir usulü, isterseniz ince kıyım, sade, isterseniz domatesli, biberli, kapyalı, isterseniz dilim dilim. Üzerine bol kekik, dağ kekiği, üzerine kimyon, tuz, yanına bir de buz gibi şişe ekşili ayran ilacı. İlacı yani. 70 şubede değişmeyen kalite imalattan halka. Yeni şubemizde şu anda sizler Mahmut Bey Güşeler'den, Kanal D üzerinden, TEM üzerinden, Avrupa Konutları, Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiğiniz gibi yeni açılan Opet, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde Gala Kokoreç'i TEM Cadde AVM içerisinde aracını çek. Hem bir nefes al, şu anda oradan geçeceksen, oraya yaklaştıysan hem bir nefes al, hem de 50 TL'de açılışa özel indirimini al. 2 yarım yedin 100 TL. 10 yarım götürdün bir yere 500 TL. Kalabalık geldin 20 yarım yediniz 1000 TL. Bak, güzel bir indirim. Hem fiyat uygun, uygunken de bir de 50 TL indirim açılışa özel sizleri Gala Kokoreç 70. şubesinde bekliyor. Gazi Osman Paşa Opet TEM Cadde AVM'de Gala Kokoreç, İstanbul'un her yanında, tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Gala Kokoreç keyfini yaşayanlar bilir, gidenler bilir, lezzeti, kaliteyi bilir. Kömürde yapılır, onu da söyleyeyim. Odun kömüründe pişer ve ustalarımızın da muhteşem sunumuyla sizlere ikram edilir efendim. Eğer yolunuz şu anda güzergah olarak Mahmut Bey'den doğru veya şu anda Beylikdüzü'nden Isparta Kule'den doğru geliyorsanız, yolunuz şu anda Anadolu yakasına doğru gidecekse, Gazi Osman Paşa Sapağı'nda şu anda yaklaştıysanız, yeni açılan Opet'i sağda gördünüz, hemen dalın içeri, hem bir nefes alın. Eğer yolunuz Ankara'dan daha ileri gidecekse kokoreç yemeden göndermeyiz sizi. Tok adama çeyrek yedirir. O kadar yani. 50 TL indirimini almayı unutma. 70. şubemiz Gazi Osman Paşa Opet TEM Cadde AVM içerisinde sizleri bekliyor. Tanıtıcı reklam. Hem sevgili Remzi Orhan'a, Gala Kokoreç'in mimarları, hem de imalatta sevgili İsmail abiye, tüm ustalarımıza selamlar olsun. Peki ilk saati noktalayacağız. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bugün itibariyle 14 saat 18 saatler arasında beraberiz. Benden sonra da sevgili Dadali 18 itibariyle eve dönüşte yanınızda olacak. Ona da tekrardan hayırlı olsun.

Evet, ikinci saatimizden herkese selamlar, sevgiler. Gala Kokoreç katkılarıyla 14 itibariyle başladık ve ikinci saatimizde yeni yayın döneminde 14 itibariyle sizlerle buluşacağız saat 18'e kadar. Bu saatimizde de balıkçınız Metin Arnavutköy'de İstanbul'un balıkta noktası. Birazdan da detayları bahsedeceğim. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü işlerimiz sebebiyle sevgili Metin abiye uğradık. Maşallah yoğunluktan konuşamadık. Artık bu hafta içi konuşacağız gibi duruyor. Maşallah. Radyomuzdan da çok sayıda dinleyenlerimizin gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu saatimizde Radyo Ekin mesajlarınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin ve 541-484-6060. Birazdan da mesajları inşallah okuyacağım. Hayırlı yayınlar Serkan Bey. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun. Kübra Tamo da dinlemedi. Ahmet Kaya'dan Lele Kurban eserini çalarsanız iyi yayınlar demişsiniz. Kübra Tamo da dinlemedi. Çok sağ olun. Yakup Yerdelen, şu anda yoldayım. Güngören'e doğru da gidiyorum. Bir Erzurum türküsünü de bize gönderirsen seviniriz demişsin. Ali Çetin, Pendik'ten dinliyoruz demişsiniz. Ali Bey çok sağ olun. Duygu ve düşünceleriniz bizleri mutlu ediyor. Çok sağ olun. Böyle her mesajı da öyle detaylı okuyamıyorum. Detaylı dedim, hani övgü tarafı oluyor. O övgü tarafını da kısa kısa geçiyorum. Ama burada okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bekir Zengin. Sevgili dostum diyor, şu anda Avcılar'dan Anadolu yakasına geçeceğim. Gala kokoreci denk getirsem de uğrayacağım demişsiniz. Çok sağ olun. Anlatımınız çok lezzetli. Tayfun Yiğit. Eyvallah, teşekkür ediyorum Tayfun. Bağcılar'da şu anda sizleri keyifle dinliyoruz. Dün akşam yoğun yağmurdan dükkanımızı su bastı. Onunla uğraşıyoruz. Gerçekten üzücü. Üzücü. Allah yardımcınız olsun. Ama mallara bir ziyan gelmediyse, çünkü dün çok aşırı bir yağış vardı. Aman dikkat. Sevgili Onur Kaya, Selçuk Kaya, onlar da şu anda Güngören'de dün itibariyle Kayazade baklavaları, baklava ve künefe ve katmer. Güngören'de köy içinde, o kebapçıların artık biliyorsunuz, Güngören'de de bir gastronomi yolu oldu. Sayın Başkan Bünyamin Demir açıkladı. Orası artık İstanbul'da herkesin geldiği bir nokta, gastronomi noktası. O kebapçıların yoğun olduğu yerde Gaziantep'ten her gün sıcak gelen, taze gelen günlük baklava. Biz de uğrayacağız sevgili Yakup'la. Hayırlı olsun, uğrayacağız. Şu anda da bizi dinliyorlar. Dün de çok yoğundular. Yeni açan, ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese Allah kolaylık versin. Başarılar diliyoruz. Kayazade, baklava ve künefe. Evet, Aziz Mirza Aziz abi de mesaj atmış. Bizim de dükkanı diyor, Esenler 300'ü de su bastı. Bodrum katların hepsini su basmış. Saadettin abiyle birlikte şu anda bizleri dinliyorlar. Aleyküm selam. Evet, imalatı olan özellikle Arnavutköy, Güngören, Gazi Osman Paşa, Başakşehir, bu bölgelerde, Güvercintepe'de, Şahintepe'de, Bodrum kat olan yerlerde dünkü yağışla şu anda esnaf çok zor durumda. Esnafın hemen hemen çoğunun dükkanını su basmış. Bu zaten büyük bir problem. Biraz su, yağmur hızlandığı an itibariyle su baskınları oluyor. Ne yapılabilir bilmiyorum ama bu konuda hala bir çözüm üretemiyoruz. Yani afetlere de çok yapılacak da bir şey olmuyor. Ona da katılıyorum. Ama önlem almak lazım. Nasıl alınacak? Onun da çaresini belediye üretecek. Yoksa ben başkan olsam üretirim. Allah'tan başkan değilim yani. Öyle değil mi Saadettin abi?
Sevgili Aziz Mirza Mahmut Uzun, Mirza Tekstil selamlar olsun. Devam ediyoruz, okuyacağız. Mehmet Öz, Sarıyer dinlemede Öz Mafa Ticaret Milan Gaz Bayisi dinliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyoruz. Devam.

0: Efendim devam ediyoruz, başladık. 14 itibariyle başladık, bilginiz olsun. Saat 18'e kadar yayında olduğumuzu tekrarlayalım. Yeni yayın döneminde 14 itibariyle başlıyoruz. 18'e kadar. Benden sonra da sevgili Dadali sizlerle buluşacak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim balıkçınız Metin, İstanbul'da balıkta noktanız. Sevgili Aziz Mirza da bu pazar günü ailece oradaydılar. İlk kez gitti ve 10 üstünden 9 verdi. Neden 9? Kırmızı soğan da istiyoruz dedi. Beyaz soğan kütür kütür harika ama kırmızı soğan isteklerinde Metin abiye ilettik. Yani bir puanı da kırmızı soğandan kırmış ama çorbasıyla her şeyle fevkaladenin fevkinde. Zaten o kalabalığı zaten kapıda hem çiğ balıkta, içeride pişirilmiş balık ve pakette görüyorsunuz. İçeride yoğun bir koşturma var. Balıkçınız Metin 21 yıldır aynı noktada, aynı yerde, aynı samimiyette sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yeni balık sezonu açıldı. Şu anda balığın en güzel hali. Soğuklar da başladı. Balığın kulağına soğuk su da kaçmaya başladı. Yağlanmaya başladı balık. O yüzden protein anlamında çocuklarımızın ve bizim bol bol tüketmemiz gerekiyor balığı. Yani somonundan, sardalyasından, istavritinden, palamut şu anda en güzel zamanını yaşıyor. İstavriti, hamsisi, tabii ki levrek. Harika. Çuprası. Tabii öncesi balık çorbasını mutlaka denemeniz lazım. Özel acısını da atın, acı sevenler. Bir özel acı getirmiş. Nereden gelmiş acıyı bilmiyorum ama çok az bile atsanız harika bir etki bırakıyor ağzınızda, damak tadınızda. Balık çorbası mutlaka denemeniz lazım. Taptaze kalamarı. Yine tabii ki kiremitte, karidesi tereyağlı. Harika. Günlük çiftlik midyesi yetiştiremiyorlar bu arada. Biz gittiğimizde yine kalmamıştı. Yani deniz ürünleri, salatası, mevsim salatası, seçtiğiniz balıklar, finalde tatlılar da bizden. O yüzden evinizde uğraşmanıza gerek yok. Evinizi, halınızı, perdenizi hiç kokutmanıza gerek yok. Binayı

Mutlaka deneyin. Özel tuzla böyle kapatıyorlar balığı. O tuzun içerisinde pişiyor. Tabi Habibler üzerinden geldiğinizde eski Edirne asfaltı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne hemen geçince 100 metre sonra sağda metroya da gelirseniz, aynı şekilde Devlet Hastanesi'nin oradaki metroda indiğiniz zaman 100 metre ulaşımı kolay. Balıkçınız Metin. Saat sabah 10-11 açılış, akşam saat 22'ye kadar da 23'e kadar da hizmetinizde. Rezervasyon numaramız 0212-597-81-0, 0212-597-81-0 rezervasyon numaramız. Gitmeden önce nikah yemeği olur, bayi toplantısı olur, özel salonumuzda sizleri ağırlayabiliriz. Nostalji yapmak isteyenler, balık ekmeğimiz de var. Hemen kapının girişinde ızgarada balık ekmeğimiz de var. 0212-597-81-0. Dediğim gibi balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Afiyet olsun şimdiden. 0212-597-81-0 rezervasyon numaramız. Sevgili Metin Tunç, yönetim kurulu başkanı Metin Ahmet'e selamlar olsun. Tanıtıcı reklam. Onun nezdinde tüm Malatyalılara, tüm Arap girilere, sevgili Onur'a, sevgili Ayşe anneye, Kenan babaya da armağan olsun bu güzel eser.

Efendim devam ediyoruz. Gümbür gümbür başladık haftanın ilk çalışma iş gününde. 14 itibariyle başladık. Yeni ayın döneminde 14 ve 18 saatler arasında sizlerle beraberiz. Benden sonra da sevgili Dadali yeni yayın döneminde sizlerle buluşacak. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Sabah saat 7.10'da Deli Murat sizlerle buluşuyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de beraberliğimizde devam ediyor. Şimdi bir acil servis hekimi İrem adlı sosyal medya hesabından nöbeti sırasında karşılaştığı 23 yaşındaki bir hastaneye garip davranışlarıyla gelen hekimin anlatımına göre 23 yaşındaki bir erkek hasta. Bir arkadaşıyla birlikte acil servise başvuruyor. Çene ve boyun ağrısı bulunduğunu söylüyor. Hasta gülerek EKG ve kan tahlili yapılmasını talep ediyor. Hekim hastaya ağrı kesici uygulamasını öneriyor ancak hasta yeniden korktuğunu belirterek bunu kabul etmiyor. Buna karşın kan tahlili yapılmasını istiyor. Hastanın bir süre acil serviste kalmasının ardından sekreter hekime aynı kişinin o gün sabah saatlerinde de hastaneye geldiğini söylüyor. Bunun üzerine hastane sistemindeki başvuru geçmişini hekim kontrol ediyor ve 23 yaşındaki hastanın son 5 gün içerisinde 13 kez acil servise giriş yaptığını görüyor. Şimdi hekim diyor ki insanlar bu hakkı kendinde nerede buluyor? Acili meşgul edip gerçek hastaların hakkına giriyorlar. Sözleriyle durumuna tepki göstermiş. Yani bence biraz kibar yaklaşmış ama 5 günde 13 kez gereksiz yere acil servise niye gider bir insan diye düşünmek lazım. Bu şahsın muhtemelen psikolojik sorunları olabilir tabii ki. Ama şunu da söyleyeyim. Hastanelerden şöyle bir mutsuz bir tablo var. Hastanelere gittiğinizde hastanede çalışanların bir mutsuzluğu var. Böyle bir durum var. Şimdi giriyorsunuz, kayıt yaptıracaksınız. Kayıt yapan mutsuz. Yani nerede size kolay kolay cevap vermiyor. Verse de ters diyerek sert bir cevap veriyor. İkinci soruyu sormaya korkuyorsun. Geliyorsun, seni yönlendirdiği diyelim ki bir bölümün başında duruyorsun. O anda oradan çıkan görevliye, sekretere bir soru soracaksın. Aynı şekilde o da suratsız. O da sıkıntılı, o da ters davranıyor. İçeri giriyorsunuz, yani mutsuzluk var yani. Hastanenin her yerinde hasta olmasan da gittiğinde o mutsuzluktan hasta olursun, bak onu söyleyeyim. Bu genelde devlet hastanelerinde maalesef, ama maalesef ki özellerde de bu var, onu söyleyeyim. Ama devlet hastanesinde çok. Eğer şu anda bizleri dinleyen varsa, üzerinize alınacaksanız kusura bakmayın, üzerinize de alınabilirsiniz. Gördüklerimi anlatıyorum. Bu mutsuz tablo. Birkaç gündür böyle gidiyorum. Hastanelerde de işim var. Hocalarımla da işim var. Ama gördüğüm tablo, yani bir mutsuzluk çalış. Eğer sana bu mutsuzluk veriyorsa çalışmak, başka iş yap. Sevdiğin bir mesleği yap. Neden gülmüyorsun? Cumartesi pazarın yok. Doktor 9'da geliyor gördüğüm kadarıyla. Öğlen saat 12'de yemeğe çıkıyor. 13.30'da geri geliyor. 17'de olmadan da zaten iş bitiyor. Baktığınızda. Yani bir mutsuzluğunuz varsa başka meslek yapın. Kimse size zorla bu mesleği yaptırmıyor. Öyle değil mi? Mutlu olduğunuz mesleği yaparsanız başarılı olursunuz. Ama insanları hastayken, telaşlıyken, sizin orada onları onarmanız lazım iken insanları daha da böyle orada kabus oluyorsunuz. Sıkıntılı bir durum oluyor. İnsanlar mutsuz oluyor. İnsanlar belki ilk kez acile geliyor, ilk kez hastaneye geliyor. Onun üzerinde böyle bir stresi var. O stresi sizler daha da çoğaltıyorsunuz. Bu gördüklerimiz. Görmediklerimizi iyiyse siz de anlatın. Biz de burada söyleyelim. Vallahi söylerim. Anlatırım.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları
0: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Erbüs 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. 14 itibariyle başladık. Beraberliğimiz ikinci saatindeyiz efendim. Mesajlara bakacağım. Ama mesajları bugün WhatsApp üzerinden sağlıklı alamıyorum. Okumaya çalışacağım ama Instagram üzerinden mesajınızı bana ulaştırırsanız sevinirim bugün için. Bugün için. Radyo Ekin Instagram sayfam. Serkan Lama Official sayfam.

Evet, biraz önceki hastaneyle alakalı eleştirimizde çok mesaj almışız. Çok sağ olun. Diyorum ya, WhatsApp üzerinden bugün okuyamıyorum. Instagram üzerinden mesajları bana ulaştırırsanız sevinirim. Ayşe Hanım, teşekkür ediyorum bu arada. Çok söylenecek söz var. O kadar haklısınız ki anlattıklarınızda, bunu birebir yaşıyoruz demişsiniz.

Evet, çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Deniz Göktaş bu arada. Sosyal medyanın en çok konuştuğu Deniz Göktaş tahliye kararı verilmiş ve tahliye edilmiş. Deniz Göktaş tahliyesine karar verilmiş. Bu arada bu akşam tabii ki milli takımımızın maçı var. Türkiye-İtalya maçı var. Hiç yenemediğimiz İtalya. İtalya'da bu akşam saat 21.45'te karşılaşıyoruz. Ciddi eksiklerimiz var. Bakalım bu akşam ne olacak? Bu akşam milli takımımıza başarılar diliyoruz. Saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacağız. 100. yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak maç. Ve karşılaşma İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem yönetecek. ATV ekranlarından da naklen şifresiz yayınlanacak. 21.45'te milli takımımıza kocaman alkış ve başarılar gönderiyoruz.

0: Efendim cumartesi günü evnamede ben de tabii ki oradaydım. Çok da güzel bir alışveriş oldu. Ona da şahitlik ettik. Radyomuzdan sevgili Burak Oruç.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evnameden alışverişinin tamamını, yani evle alakalı ne varsa, çeyiz de eksikliği vardı. Yani bir oda düşünün, odanın her şeyi, bir de yan oda var. Yan odanın her şeyi, iki televizyonu, buzdolabı, çamaşır, bulaşık, kurutma. Yani bu yeni gezen, yerde gezen akıllı süpürgeler. Yani aklınıza ne gelirse. Ve ciddi bir alımla da tabii ki nakit alım yaptı. Ona göre de çok güzel bir indirimi vardı. Zaten taksitleri de nakite yakın. Ama gene çok güzel bir indirim ve hediyesini de, harika bir hediyeyi de almış oldu sevgili Burak Oruç. Tebrikler. Onun da Kasım ayında düğünü varmış. Evname'de, birinci cebecide alışverişini tamamladılar. Radyomuzdan şu anda gidenler yoğunlukta. Bu da bizi mutlu ediyor. Evname'de 129 bin liradan başlayan düğün paketleri 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden ödüyorsunuz. Daha güzel bir şey olabilir mi? Üzerinizden büyük bir yükü alıyoruz. 3 ay ödemiyorsunuz ilk 3 ay ve 6 ayda bizler muhafaza ediyoruz elinizdeki aldığınız alışverişleri, 6 ay muhafaza ediyoruz. 129 bin liradan başlayan mobilya, evnamede evlenmek isteyenler düğün paketi, üçlü beyaz eşya 79.900 lira, hepsi son sistem, onu söyleyeyim, en yeni sistem, 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990 lira, 3 ay ödemiyorsunuz ilk 3 ay, sonrasında 20 ay elden senetle alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Evname, eviniz bizimle şahane. İrtibat numaramız 507-817-24-34, 0507-817-24-34, bu da irtibat numaramız. Evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, Evname Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz. Ve Evname yeni şubesiyle de Güneşli'de, Üsküp Caddesi'nde Evname, Güneşli'deki 7. şubemizi de burada sevenlerimizle 2 Ekim günü şu anda açık. Ama 2 Ekim'de de açılışını yapacağız. Evname her yerde ve Güneşli'de yeni şubemizde sizlerle buluşacak. 2 Ekim Cuma günü biz de orada olacağız inşallah, bir aksilik olmazsa. Sizleri de bekliyoruz. Evname'de Eylül ayına her odanızın her köşesinde indirim var. Bize uğramadan sakın final yapmayın. Her yere uğrayın, fiyatlara bakın ama Evname'ye uğramadan sakın final yapmayın, zarar edersiniz. Bir kere üzerinizdeki yükü alıyoruz. 3 ay ödemeniz yok. Ve 20 ayda elden senetle ödemenizi Smart TV'den, buzdolabından, çamaşır makinesinden, oturma grubundan, genç odasına kadar, laptoptan bilgisayarına kadar her şeyde Evname yanınızda. 0507-817-24-34, 0507-817-24-34. Evet, cumartesi, pazar günü de Evname açık, bilginiz olsun.

Efendim ikinci saatimizi noktalayacağız. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı bugün Instagram'dan gönderirseniz sevinirim. Bugün WhatsApp'tan okuyamıyorum. Teknik olarak da böyle bir problemimiz var. Sizden Instagram üzerinden Radyo Ekim ve Instagram'da Serkan Lama Official sayfamızdan da mesajlarınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz. Ben de sesiniz olmaya devam ediyorum. Şu anda Çınarcık'ta sevgili Bahattin Yılmazcan, Fikret, bir Mirboğa bizleri dinliyorlar. Çınarcık Kocadere Yalısı, Teşvikiye, yani Çınarcık'ın her yanı güzel. Gerçekten Çınarcık'a gittiniz mi bilmiyorum ama Marmara'nın incisi Çınarcık. Bahattin Yılmazcan selamlar.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

Efendim tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Güzel bir hafta diliyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkanlama ile yayın başladı. 14 itibariyle başladık. 18'e kadar yayındayız. Yeni yayın döneminde 14 itibariyle başlıyoruz. 18'den sonra da sevgili Dadali sizlerle beraber olacak yeni yayın döneminde. Bilginiz olsun. Bu saatimizde de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla birazdan detayları bahsedeceğim. 200 dönüm üzerine kurulu ve Arnavutköy'e gelmeden Boğazköy Fenertepe'yi geçince Eski Edirne asfaltında cennetten bir köşe. Ve 3 Ekim Cumartesi akşamı artık zaman geldi, vakit daraldı. Bu cumartesi günü saat 19'da Zekeriya Ünlü Muhteşem Sıra Gecesi ekibimiz, 20 kişilik dev ekip, zılgıtlar, mendiller hazırsa, çiğ köfteler, halaylar, hoyratlar, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz harika bir de menü var. Zengin bir menü sizleri bekliyor. O yüzden rezervasyonunuzu yaptırın. Artık mekanda da yer kalmıyor. Yavaş yavaş artık bu hafta son hafta, bilginiz olsun. Birazdan detayları, rezervasyon numarasını vereceğim. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık efendim. Ülkemizde bir yemek sipariş sitesinin açıkladığı bir rakam var efendim. Son 12 aylık verilere göre restoran ve kafelerden verilen kahve siparişinin ne kadar olduğunu merak ediyor musunuz? 7,5 milyon kahve siparişi verilmiş. Son 12 aylık verilere göre 7,5 milyon. 3,5 milyonla latte birinci sırada. Toplam kahve siparişinin %45'i de oluşturarak birinci sırada yer almış latte ile birlikte. 3,5 milyon latte. Arkasından americano %22 ile ve mokka da %11 ile takip etmiş. 7,5 milyon kahve içilmiş efendim. Herkes bazen unutuyor bu ahıyı. Yine soğuk kahve kategorisinde de yine americano ve latte başı çekmiş. Latte'nin birinci olmanın nedeni ülkemizde espresso bazlı kahve tüketimi arttıkça sert ve acı kahve aromalarından ziyade sütun kahve sertliğini yumuşattığı içeceklerin öne çıkması olmuş. Latte süt miktarının yüksek olması nedeniyle de acılığı en az hissettiren, günün her saatinde kolay tüketilebilen güvenli bir limon olarak görülüyormuş. Ben bu grubu çok sevmiyorum, bilmiyorum ama benim birinci önceliğim hiçbir zaman olmadı kahve. Ama 7,5 milyonla da zaten çok kişi tarafından da tercih ediliyor. ...12 ay boyunca yemek sipariş sitesinden 7,5 milyon adet hazır yapılmış kahvenin sipariş edilmesi. Şimdi evde filtre kahve veya Türk kahvesi yapmak kolay ve hesaplı. Espresso bazlı, işte birçok onun çeşidi var. Yani bunu ben kahve içmediğim için bilemiyorum ama şöyle diyorlar gerçek kahve içenler. Gerçek bir kahve tiryakisi dışarıdan hazır kahve sipariş etmez diyor. Diyorlar yani. Çünkü sipariş içerisinde geçen süre az da olsa kahveyi soğutuyor. İlk bir kahveyi de, bir ılık bir kahveyi de tekrar mikrodalgada koymakta kahve yapılmış bir hakaret diyorlar. Yani şu anda kahve tüketimi yavaş yavaş çayı geçecek gibi duruyor. Aslında klasik Türk kahvemiz de çaydan önce de milli içeceğimiz aslında. Böyle bir durum var. Tabii çay bizim vazgeçilmezimiz ya. Vallahi ya. Olsa da içsek. Bir de samimi ortamda içilen çayın da başka bir keyfi var ya. Bayat da olsa içiyorsun. Radyo 2. Samimi olmayan yerde hiçbir şey içmeyin. Sakın sofraya oturmayın. Sakın. Keyif alamazsınız.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gittiniz, gördünüz, beğendiniz. Resimlerinizi, videolarınızı biz de gördük, beğendiğinizi. Cennetten bir köşe diye adlandırdığımız 200 dönüm üzerine kurulu, hiç uzaklara gitmenize, çok kilometre yapmanıza, arkanızdan ceza yenmesine gerek kalmadan ve dönerken de strese girmeden çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz. Mangalı seviyorsanız, ki ormanlarda ateş yakmak yasak, mangalı seviyorsanız da Boğazköy Aden'de hemen girişte kasabımız var. Size ayrılan özel böyle onlarca kamelyamız var. İçerisinde tabii sobası da her şeyi var. Kürekle size ateş geliyor. Sizler seçtiğiniz sucuğunuzu, köftenizi, tavuğunuzu, mantarlarınızı, burada ekmeklerinizi kızartıyorsunuz ve keyifle bir mangal yapıyorsunuz. Hayır ben mangalla uğraşmam derseniz de hemen karşınızda 500 kişilik restoranımızda tüm kebap çeşitleri pizzasından hamburgerine kadar var. Önemli olan çocuklarımın eğlenmesi diyorsanız da çocuk köyümüzde çocuklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Çocuk köyünde bütün enerjilerini atıyorlar. Atabilmeyi seviyorlarsa at çiftliğimizde midilli ata kadar var. Büyük bir terapi, güzel bir spor, binicilik dersi de alıyorlar. 170 metre kaydıraklı Türkiye'nin en büyük kaydırağı Boğazköy Aden'de 170 metreden çocuklarımız büyük bir adrenalin yaşıyor. Safari'yi seviyorsanız ailece ATV'lere biniyorsunuz. 200 dönümü orman içerisinde 35 dakika keyifle geziyorsunuz. Gençlerimizin çok sevdiği boya savaşları, paintball savaş alanımız var. Boya savaşları yapabiliyorsunuz. Kır kahvemiz var. Gazoz atölyemiz var. Küçük küçük hayvan barınaklarımız var. Dağ keçisinden göreceksiniz suların üzerinde kuğular. Ve tabii ki kır düğününü tercih edenler için de 1500 kişilik doğanın içerisinde kır düğünü, açık ve kapalı alanlarımız var. Kız isteme alanlarımız var. Ve 3 Ekim Cumartesi günü harika bir konser var. Ailece alkolsüz gelebileceğiniz harika bir menü, zengin bir menü. Mendiller hazır olacak. Zekeriya Ünlü ilk kez Arnavutköy'de sevenleriyle buluşacak. Halaylar çekilecek, eğlenilecek. 3 Ekim Cumartesi günü olur ya, belki bir doğum gününüz, belki evlilik yıl dönümünüz. Ailenizle geçirebileceğiniz harika bir anı, çalışanlarınıza yapacağınız bir jest. O yüzden rezervasyonunuzu hemen oluşturun. Biletler tükeniyor. 531-248-45-45. 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. Instagram'da Boğazköy Aden'i hemen takip et. Anlattıklarımı, hayal ettiklerini de orada izle. Ve artık israfa da son diyoruz. Ve serpme kahvaltıyı kaldırdık. Seçmeli kahvaltı. Kahvaltıyı seçiyorsun. Ve seçtiğini yediğin kadarını da ödüyorsun Boğazköy Aden'de. Artık serpme kahvaltı eziyeti bitti. 3 Ekim Cumartesi günü için hemen rezervasyon numarasını bir kez daha yenileyeceğim. 531-248-45-45. 531-248-45-45. Zaman daraldı. Bu cumartesi saat 19'da sizleri bu muhteşem konsere bekliyoruz. Ben de orada sahnede olacağım, bilginiz olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

Yıldız Moda. Hoş geldin Sancaktepe'den. Şu anda dinliyoruz. Özgür ablam olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma sırada kesin armağan eder misin demişsiniz. Armağan ettik. Peki. Yağmurun bereketiyle geldin, hoş geldin. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Mümkünse senden bir ricam olacak. Düş meşirini Rabbim kem göz insanlardan bizleri uzak tutsun demişsiniz. Nisnur Tekstil, seninle Kağıtalım Uçu'dan öyle bir zamanı düştük çalar mısın? Sanki hastaneye değil, biraz önceki haber için söylüyorum. Sanki hekimin karşısına değil hakimin karşısına çıkıyoruz gibi oluyoruz demiştiniz. Doğru. Haklısınız ki demiş, bu dertten ben de muzdaribim. Söylenecek çok söz var ama ben Ayşe demiş, ilk mesajım sizlere. Çok sağ olun. İzmir'den selamlar. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını. Mehmet Balaban'dan deli kız çalar mısın? Şimdiden teşekkürler, hayırlı yayınlar demişsiniz. İzmir'e selamlar olsun. Karahasan'dan öldürün ne olur çalar mısın? Selamünaleyküm Serkan abi. Altın Tekse çalışan Muhammed Ali ve Salih Baba'ya gelsin, yayınlar çalarsan sevinirim demişsin. Salih göndermiş mesajını.

Hasan Caner şu anda sizleri Isparta'da dinliyoruz demişsiniz. Eyvallah, çok sağ olun. Biz de cep telefonuna indirdik. Şu anda cep telefonundan keyifle dinliyoruz sizleri. Eyvallah, iyi de hatırlattınız. Cep telefonlarınıza hem iPhone uygulaması hem de... Hemen hemen bütün telefonlarınızı, yani öyle değil. Uygulamaya giriyorsunuz, Apple Store uygulamasına Radyo 2'ni indiriyorsunuz, puanlıyorsunuz. Lütfen puan vermeyi de unutmayın, yorum yazmayı da unutmayın. Çünkü Radyo 2 bizim değil, sizin radyonuz. Çok sağ olun, selamlar olsun. Cemil Bey, ben de Sinopluyum. Biraz önceki Sinop türküsü için size teşekkür etmek istiyorum. Radyo 2 gözümüzün nuru demişsiniz, çok sağ olun. Selim Sarıdoğan, Selim abi dinlemeye devam demiş. Trafik sensiz çekilmiyor. Eyvallah Selim abi. Dışarıda soğuk bir hava, yağışlı bir hava ve cumartesi günü İstanbul'da yağacak bir hava var. Ona göre üzerinize mont alın. Şemsiyeler elinizde olsun, aman. Üşütmeyin. Salgın başlamış vallahi. Biraz soğusun hemen salgın.

Şimdi bana bir yar gerek. Aman aman, yar derken yanda gerek. Aman aman, al yanına Kerem eyle. Sarı Sinan'a kurban olayım. Yar yüzü

0: akşamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 2434. 0507 817 2434.
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0544 82 82.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Serkan Yayında.
6: Serkan Yayında.
5: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. 14 itibariyle başladık yeni yayın döneminde. Sarardı yaprağım. 14 itibariyle sizlerle beraberiz. 18'e kadar benden sonra da 18 saatlerinde sevgili Dadali sizlerle buluşacak yeni yayın döneminde bilginiz olsun. Sabah Deli Murat 7 ile 10 arası sizlerle, 14'te ben başlıyorum. 18'de mikrofonu sevgili Dadali'ye emanet edeceğiz. Durum bu. Mesajınızı Instagram Radyo Ekin ve Serkanlama official sayfam. Buradan gönderiyorsunuz. Şimdi dikkat ettiniz mi? Uygulanan ağır cezalara rağmen trafikte kavgalar devam ediyor mu? Ediyor. Haber bültenlerinde, sosyal medyada eksik olmuyor. Uzun süredir bunun sosyolojik, psikolojik sebeplerini herkes gibi ben de merak ediyordum ki sonunda bir uzman meğerse trafikte karşı karşıya geçenlerden biri çocuk ruhlu, diğeri de ebeveyn karakterli olunca kıyamet kopuyormuş. Yani trafikte kavganın aslında basit bir yol verme. Şöyle elinizin avucunuzun içini gösterseniz ne olur? Garip korna çalmalar. Korna çalana kadar frene bassan ne olur? Ama mesele bu mesele değil yani. Davranış bilimleri uzmanı az bilinen ebeveynlik, benlik çocuk ve benlik çatışmasına değinmiş. Yetişkin gibi görünsek de stres ve tehdit algısı yükseldiğinde her zaman yetişkin benliğimize tepki vermeyebiliriz. Bazen sen kim oluyorsun da önüme geçiyorsun diyen öfkeli bir çocuk benlik, bazen de sana haddini bildirmeliyim diyen yargılayıcı ve cezalandırıcı bir ebeveyn benlik. Kontrolü ele alıyor. İşte o zaman kavga başlıyor. Yetişkin benlik yaşanan olayı kişisel bir saldırı gibi görmeden değerlendirebilen tarafımızda kalıyor. Fakat karşımızda bize trafik kurallarını ezberletmeye çalışan bir ebeveyn benlik veya başka bir şeye sinirlenen ama hırsını bizden çıkarmaya çalışan çocuk benlik olabiliyor. İşte burada kendimize sorabileceğimiz en önemli soru şu. Şu anda gerçekten yaşanan olaya mı tepki veriyorum yoksa kendimi değersizleştirilmiş, engellenmiş ya da aşağılanmış hissettiğim için mi bu kadar öfkeliyim? Yani karşınızdaki sürücünün davranışını onaylamak zorunda değiliz. Ancak onu sınırlarına geri koymak lazım. Yani aslında bu bizim görevimiz değil ama trafikte yetişkin benlik kalabilmek, haklı çıkmaya çalışmak yerine güvenliği korumayı, mesafeyi koymayı, çatışmayı büyütmemeyi seçersek, bunu başarabilirsek sevdiklerimiz de güvenli, onların da güvenlik için düşer. Ailede aile bir anda bir bakıyorsunuz ki çıldırıyor, aile zarar görüyor, karşıda zarar görüyorlar hep bu benlikten. Yani bir ömür boyunca travmasını yaşamak, özgürlüğümüzden veya canımızdan olmak hiçbir trafik eğitiminin bedeli olamaz. O yüzden biraz daha sinirlerimize hakim olacağız. Avuç içimizi gösterip tamam diyeceğiz. Sen haklısın. Ne olur yani bunu söyleseniz kişiliğiniz mi incinir? Ne olur yani? Bizim Yakup herkese gösteriyor mesela avuç içini. Ama sonra öğrendik ki o şeymiş. Zaten başkan yardımcısı olduğu için herkes tanıyormuş onu. Ve herkese böyle avucunun içini gösteriyor. Erdem Yargıç daha biliyor. Yani. Evet, Mehmet Ustam güveççüler kralı. Şu anda güveczade ailemiz bizi bahçeli evlerde. Tam belediyenin karşısında biliyorsunuz ilk şubemizi buraya açtık. Güveç pide denilince yani bu konuda mütevazı olmak istemiyorum ama hani birinci desem ayıp olur ama ilk üçteyiz. O yüzden mutlaka yolunuz düşerse de güveczade ailemiz, Tuğber kocam orada dinliyorlar bizi. Selamlar olsun, armağanımız olsun. Bu türküyü bizden istemişler. Armağanımız olsun Mehmet Ustam'a. Saat 18'e kadar buradayız. Devam.

0: Efendim üçüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz efendim. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz 3. saatimizde yavaş yavaş sonlardayız. 3 Ekim Cumartesi günü, yani bu cumartesi, gelen cumartesi saat 19'da Urfa Sıra Gecesi'nin ustası dev ekibiyle, 20 kişilik dev ekibi, harika bir menü, davulu, zurnası, çiğ köftesi, zılgıtı, hoyratı, mendiller hazırsa biz de oradayız. Ailenizle alkolsüz gelebileceğiniz, eğlenebileceğiniz muhteşem bir mekan doğanın içerisinde Boğazköy'de, Aden'de. Mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. Biletler tükeniyor. 531-248-45-45 531-248-45-45 hemen ara. Ben de geleceğim, ailemle geleceğim, çalışanlarımla geleceğim. Cumartesi doğum günü var, evlilik yıl dönümü var. Orada doğum gününüzde kutlarız, evlilik yıl dönümünüzde kutlarız. Ben de sahnede olacağım. Bu güzel organizasyonda 3 Ekim Cumartesi akşamı, bu önümüzde gelen cumartesi 19'da kimseye söz vermeyin, olur mu? Bunun yanında hafta içerisinde, hafta sonunda, evet şu anda havalar soğuyor ama bizim bir kır kahvemiz var. O kır kahvesinde içeride soba, bildiğiniz odun sobası yanıyor. Muhteşem. Geliyorsunuz, semaverde çayınız, her şey var. Özel localarımız var. İçerisinde sıcacık, yine nargilenizden semaverinize kadar her şeyiniz var. Yani sıcak alanlarımız çok, onu da söyleyeyim. 200 dönüm içerisinde çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz, kendin pişir kendin ye. Hemen geliyorsun kasabından, alışveriş yapıyorsun, kürekle ateşin geliyor. Sıcacık odanda, sana ayrılan locada mangalını yakıyorsun, mantarını pişiriyorsun, ekmeğini kızartıyorsun. Yine semaverde çayın geliyor. Hafta sonunda evet, serpme kahvaltı sevenler, artık serpme kahvaltı yok, israf yok. Seçtiğin kadarını ödüyorsun, yediğin kadarını ödüyorsun. Serpme kahvaltı devri bitti, artık seçtiğin kadarını öde devri başladı, israfa son. Çocuklarımızın oynayacağı yine çocuk köyümüz, çocuklarınızı emanet edebileceğiniz at çiftliğimizde harika bir deneyim yaşayabilir. 170 metre kaydıraktan kayabilir, büyük bir adrenalin yaşayabilir. ATV'lerle ailece ya da kalabalık ailenizle ATV'lerle tur yapabilirsiniz. 200 dönüm içerisinde safari sizleri bekliyor. Kır düğünümüz, kapalı alanlarımız, 1500 kişilik yemekli, mutlaka bizden fiyat alın. Kız isteme alanlarımız, yani paintball boya savaşlarının yapıldığı alan, yine gazoz atölyemiz, restorantımız. Hayır ben kendim pişirmek istemiyorum dersen 500 kişilik tüm kebap çeşitlerinin ve pizzasından hamburgerine kadar her şeyin olduğu, çok uzağa gitmeden 200 dönüm içerisinde Boğazköy'de, Aden'de bu güzellikler sizleri bekliyor. Instagram'dan takip edin. Hemen bakın ne anlatıyorum ben. Anlattıklarımı da orada göreceksiniz. Hayal ettiriyoruz ama şu anda Instagram'a girenler bu hayallerin gerçeğini görecekler efendim. Küçük küçük hayvan barınaklarımız var. Dağ keçisinden suların üzerinde yüzen kuğulara kadar sizleri bekleyen güzellikler. Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi de dediğim gibi konserimiz var. Rezervasyon numaramız 531-248-45-45 531-248-45-45. Hayırlı olsun, bekliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ustamızın da size selamı var. Biraz önce telefonda konuştum. O da heyecanlı. Alkolsüz ilk kez böyle bir kalabalıkla buluşacak. Onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Size çok selamı var. Bu güzel türküyü de Zekeriya Ünlü'den size armağan ediyorum ve devam ediyoruz.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. 14 itibariyle başladık. Güzel bir hafta diliyoruz. Sağlık dolu bir hafta diliyoruz. Bereket dolu bir hafta diliyoruz. Güzel haberlerin geldiği, mucizelerin yaşandığı bir hafta olsun inşallah. 3 saati geride bıraktık. 4. saatimize merhaba dedik. Yeni yayın döneminde 14 itibariyle sizlerle buluşuyoruz. Benden hemen sonra 18'de sevgili Dadali yeniden sizlerle buluşacak. Artık sabah saatinde değil, akşam trafiğinde sevgili Dadali'yi dinleyeceksiniz. Sabah saat 7'de Deli Murat sizleri deli gibi karşılıyor. Zaten gözlerine bakarsanız deli gibi bakıyor. Karşı karşıya geldiniz mi Deli Murat'la? Deli gibi bakıyor. Efendim bu saatimizde de mesajlarınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin. Serkan'la mı official sayfam? Bugün Instagram'dan okuyorum, bilginiz olsun bugün için. Bu saatimizde taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla başladık. Birazdan detayları. Eğer elinizde bir halınız varsa, üstüne basmaya kıyamadığınız, atadan babadan kalma kilimleriniz varsa, el dokuması çok kıymetli, yıpranmışsa, aslına uygun, Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile birazdan detayları da sizlerle inşallah paylaşacağız. Bak sevgili Yakup diyor ki senin yayın bitene kadar diyor arabanın aracın içinden çıkmıyorum ki seni dinleyeyim. Yolları uzatıyorum diyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor bu saatimizde. Tabii ki Taşmuşalı tamir ve yıkama katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Biraz önce de söyledim. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, atadan kalma, babadan kalma, üzerine basmaya bile kıyamadığınız el dokuması, eski ve antika halınız var ise, olabilir delinmiş, boşluk olmuş olabilir, yıpranmış olabilir, saçakları yıpranmış olabilir. Hiç merak etmeyin, aslına uygun bir şekilde Taşmuşalı tamirde aslına uygun yapılıyor, garantili yapılıyor. Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile vereceğim numarayı arıyorsunuz tamir için. 444-1811 444-1811 İstanbul içerisinde numaramızı vereceğim. 552-377-44-44 552-377-44-44'ten de ekspertiz yaptırabilirsiniz, videonuzu çekebilirsiniz, halının resmini çekebilirsiniz, gönderin, oradan da tamam denildiğinde kargo ücretsiz bir şekilde sizlere ulaştırılacak. İstanbul içerisinde de evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz.

iş değil, onu söyleyeyim. Çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz eşinizle birlikte. İş temizliğe gelince hadi şu halılarımızı bir yıkatalım dediğinizde, yani halılarınızı sadece kirli olduğunuz için yıkatmıyorsunuz. Çocuklarınızın üzerinde oynadığı, bebeklerinizin üzerinde gezindiği, üzerinde yaşlarınızın, analarımızın, babalarımızın olduğu, zaman geçirdiği halıdan bahsediyoruz. İşte bu yüzden halı yıkama işi çok özel ve çok ince bir iştir. Bunun da altını çizelim. Halıyı teslim ettiğiniz yerin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Hangi ürünleri kullandığını biliyor musunuz? Halılarınızı gerçekten hijyenik bir şekilde yıkandığından emin misiniz? Ve kullanılan temizlik ürünlerinin halının dokusuna uygun olduğunu biliyor musunuz? Yani halı yeterince duruluyor mu ve kurutuluyor mu? Teslim edilirken de hijyen bir şekilde yerine doldurulup getiriliyor. O yüzden rastgele merdiven altı veya ne yaptığı belli olmayan yerlere aman halılarınızı ucuz vereceğim diye, uygun vereceğim diye vermeyin. Doğru ürün, doğru yıkama yöntemi ve doğru durulama, doğru kurutma ve en önemlisi işini bilen, uzmanlık ve garantili bir şekilde İstanbul içerisinde 50 yıldır size hizmet eden Taşmış Halı Tamir Yıkama Fabrikası. Numarayı bir kez daha vereceğim. Türkiye genelinde 444 tamir için 18-11 İstanbul içerisinde evinizden alıp evinize bırakıyoruz. Halılarınızı yıkıyoruz. Hem tamirini yapıyoruz. 552-377-44-44 552-377-44-44 Instagram Taşmış Halı Tamir ve Yıkamayı takip edin. Milyonlarca izlenmesi olan videolarımıza bakın. Halının nasıl yapıldığını, nasıl yıkandığını, hangi deterjanlarla yıkandığını, nasıl tıraşlandığını ve boyandığını, hem tamirini hem yıkamasını Taşmış Halı Tamir ve Yıkamadan da takip edebilirsiniz. Tanıtıcı reklam.

Efendim gümbür gümbür devam ediyoruz. Hayır. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo 2'nde Serkan Lamı'yla yayın devam ediyor. Son saatimizdeyiz bu arada. Şimdi Demet Şener, eski manken biliyorsunuz, bir yıl beklediği 8000 euroluk yaklaşık 450 bin liralık çantayı alabilmek için bir günlüğüne Almanya'ya gitmiş. Vay vay vay. Ve çantayla poz verirken de başkasının almasını beklemiyorum, gidip kendim alıyorum, kendim takıyorum, kendimle de gurur duyuyorum demiş. Şimdi para onun tabii ki. Keyif de onun. Muhtemelen yaptığı hayır işleri de vardır. Ama halkın gözünde eşi de eski basketçi olan Demet Şener o parayla keşke şu dönemde 1000 tane yoksul çocuğa okul çantası alsa ne olur? Hadi keyfin için çantayı aldığın 450 bin lira verdin diyelim. Asgari ücretin 25 bin lira olduğu bir ülkede bunu niye milletin gözüne sokarsın? Diyelim ki o gafleti yaptın. Peki çanta için uğruna günübirlik Almanya gittiğin için kendinle niye gurur duyuyorsun? Ben onu anlamadım yani. Çok enteresan ya. Sizi beğenenler utansın.

Efendim gümbür gümbür devam ediyoruz. Hemen şöyle güncelleyeyim, birkaç mesaj okuyalım. Neşe katıyorsun yolculuğumuza demiş. Malatya'nın Gülü Güngören'den selamlar. İrfan Yalçıntepe mesajını göndermiş, çok sağ olun. Fatih Özaslan Güler Tekstil'den Malatya Sultan'sa Taci sensin. Bilal Özaslan ve ablam Makbule, Aktin ablama armağan olsun demişsin. Murat Çıracı, hayırlı yayınlar. Sizden bir Sinop türküsü biraz önce çaldık. Bir hafta sonra Almanya'ya dönüyorum. Radyo 2'ni de televizyonumuzda ziyareti gelmişti Almanya'dan. Murat Çıracı, selamlar olsun. Zakir Zerel'den Toker kardeşler, kırmızı türküsünü istiyorum, yanakları kırmızı. Çalar mısın demişsin. Musa Yıldız Doğan'dan saçlarını serini size ve Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılınç Cansın demiş. Çok sağ olun. Selamlar Serkan Bey, yayınlar. Bize de bir türkü armağan edersen sevinirim. Maviş göndermiş mesajını. Armağan olsun size de. Merhabalar, sessiz dinliyorum sizleri. Yayın akışınız çok güzel. Benim için de Mehmet Balaban'dan bir türkü biraz önce sizin için çaldım. Hastaneleri hiç söylemeyin. Soru sormaya korkuyoruz demiş onlara. Evet. Sizin sesiniz olmaya devam tabii ki. Peki son yarım saat mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin Serkanlama Official sayfam gönderin gelsin. Son yarım saatteyiz. Benden sonra Dadali sizlerle olacak.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Reklamları dinlediniz. Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla

Efendim artık yavaş yavaş tabii ki toparlanıyoruz. 14 itibariyle başladık. Ve 4. saatimizdeyiz. Benden önce Deli Murat vardı. Ve şimdi yeni yayın döneminde birazdan mikrofonu sevgili Dadali'ye emanet edeceğiz. Vereceğiz. 15 dakika sonra Dadali sizlerle olacak inşallah. Eve dönüşünüzde de size eşlik edecek keyifli bir program olacak diye her zamanki gibi ümit ediyoruz. Yo, hemen gitmiyorum. Bu araba bana ait değil. Birazdan.

0: Efendim artık yavaş yavaş veda vaktimiz geldi.
1: Radyo 2 tanıtıcı reklam.
0: Efendim Taşmış Halı Tamir ve Yıkama katkılarıyla sonlardayız. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama özellikle Türkiye'nin her yerinden ücretsiz servisimizde evinizde gözünüz gibi baktığınız aileden kalma aile yadigarı. El dokuması eski ve antikalarınız var ise üzerine basmaya kıyamadığınız olur ya yıpranmış, delinmiş ve yırtılmış, sökülmüş, saçakları yıpranmış aslına uygun bir şekilde Taşmış Halı Tamir'de bunun en azından korunması var, tamiri var ve aslına uygun bir şekilde de yapılıyor. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması, halı boyamasına kadar. Türkiye'nin her yerinden 444-1811'den aradığınızda İstanbul içerisinde 552-377-44-44, 552-377-44-44. Aradığınızda buradan da ekspertiz olarak çektiğiniz videoyu ve resmi gönderebilirsiniz. Son 20 yıldır da modern makinelerle hem halılarınızı hem perdelerinizi hem yorganlarınızı hem battaniyenizi usta ellerde yıkanıyor. Bundan emin olun. Çocuklarımızın ve bebeklerimizin ailemizin üzerinde vakit geçirdiği halılar için hem güvenilir hem de titiz bir profesyonel hizmeti tercih edin. Sadece bunu söylemek isterim. Çünkü bazı şeylerin telafisi vardır ama ailenizin sağlığı, güveni söz konusu olduğunda keşke dememek için doğru tercihi başta yapmak lazım. 50 yıldır Taşmış Halı Yıkama ve Tamir. Halı yıkatmak özel iştir. Halı temizlemek ustalık ister. Çünkü halının üzerinde sevdikleriniz yaşıyor. Vereceğimiz numarayı arayın. Özellikle hanımefendiler, sizler çalışıyorsunuz eşlerinizle. Ev temizliğine gelince Google'dan girdiğinizde en yakın neresiyse bilmeden, araştırmadan alabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Sonra karşılığında bir muhatap bulamıyorsunuz. Sosyal medyada bizleri takip edin. Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Milyonlarca izlenmesi olan videolarımızı izleyin. 444-1811 Türkiye genelinde halılarınızın tamirini garantili bir şekilde yapılıyor. Aslına uygun bir şekilde İstanbul içerisinde de evinizden alıyoruz. Evinize bırakıyoruz araçlarımızla. 552-377-44-44 552-377-44-44'ü arayın. 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına hizmet veren, öyle mahalle arasında değil, merdiven altı değil, geçici bir yer değil, ustalığın adresi Taşmış Halı Tamir ve Yıkama katkılarıyla bu saatimizde noktalıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim benden sonra sevgili Dadali heyecanlı. Ona uzun gibi gelmiş verdiği ara. Yeni yayın döneminde sabahları dinlemeye alıştığınız sevgili Dadali eve dönüşünüzde şimdi benden hemen sonra mikrofon alacak ve sizlerle olacak. Şimdiden Dadali'ye başarılar diliyoruz. Sabah 7'de de sevgili Deli Murat'ı dinleyin. Sonrasında Serkan kardeşiniz, Türkülerin kardeşi burada olacak. Olur mu? Yakup diyor ki Habibler tarafına kimse gelmesin. Sultan Gazi Habibler Arnavutköy yolu tıkalı. İşin içinden çıkamazsınız. Yanınıza azık alın demiş. Bak canım. Erdem Yargıç selamlar olsun. Peki program bitti. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşma

0: 0868-4124.
1: Dadali Show.

0: benim bu yaptığın olay geliyor ya. Sabahın körüne gelirdik abi. Anlayın mısın? Sabahın körüne gelirdik böyle günaydın dedik ama bundan böyle yapınacak hayırlı akşamlar. Başka yapacak bir şey var mı? Yok. Midye kadar baktın olma hep bak midyesi. Hello. Sıkıntı yok. Efendim özlem bitiyor diye sloganlarımızı yaptık. Özlem bitiyor, özlem bitiyor. Dadali yuvaya dönüyor, dadali yuvaya dönüyor dedik o yuva. Dönüş darımız şu an itibariyle çok şükür Allah'a gerçekleşti. Bana birkaç ay ayrı kaldık ama Allah başka ayrılık vermesin be. Allah başka ayrılık vermesin, sıkıntı yok. Bundan böyle artık sabahleyin değil, bundan böyle artık ne zaman burada olacağız? Saat 18'i gösterdiğinde Radyo 2'nde 7 bölgenin ayrımsız tek programı Dadali Show'dan kulaklarınıza misafir olacağım bulunduğunuz yerlere. Misafir olacak, daha doğrusu bulunduğunuz yer birçoğunuzun iş yeri olsa da birçoğunuzun da İstanbul trafiği yani bulunduğu yerin adresini aslında biliyor. Da yapacak bir şey var mı? Yok. Şükür kavuşturana hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Bu arada benim kulaklığımı geri getirmem lazım anladığım kadarıyla öyle görünüyor. Tabi bu kulaklıkla biz... Hani bugünü bir atlatalım da yarın ama hayrola sıkıntı yok. Abi canım. Bu arada sevgili Serkan Lama'ya teşekkür ederim yaşadığı güzellikler adına. Sevgili Serkan'ım, Serkan Lama'da Radyo 2'nin yeni transferlerinden biliyorsunuz. Ama şöyle yani o da aslında eski programcılarından. Radyo 2'nin eski programcılarından, eski isimlerinden, eski emek tarzılarından. Öyle bir yeni yayın döneminde bire bismillah dedik bakayım. Allah utandırmasın. Sevgili Selahattin Bayram'a, Cihat Bayram'a, mikrofonu paylaştım sevgili Deli Murat'a, Serkan Lama'ya ve diğer arkadaşlara selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Bundan böyle... Buralardayız. Yine eski bir sponsorumuzun ana sponsorluğunda bu saatte beraberlik biliyorsunuz. Hepinizin bildiği üzere Henk de koruma biliyor. Sevgili Ahmet Sulga. Dedi bakayım yürü dedi ya. Devam yapıştır dedi. Dedim deme öyle. Öyle deme dedim yani. Hak edin mi diyorsun dedim. Ula dedi devamda dedi sıkıntı yok ya. Ahmet Sulga'ya selam olsun. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısına. Henk de koruma bile genel merkezine ana sponsoruma da teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devamda dedi. Dedim sen öyle değilsen bana sıkıntı yok vallahi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Önce sponsorumu bir anlatayım sizlere, sonrasında en güzel türkülerle muhabbetimiz devam edecek. Gelen mesajlarımız var bir dünya buraya kıyamet kopayı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yoldan herkese, yolda olan herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Valla bir şey değil mi? Yıllardır ha buraya diye stüdyoya mikrofonla yayın yaparak bugün stüdyoda da bana böyle bir şey geldi ya. Ne tür bir değişik geldi yani. Lan dedim acaba. Acaba yok canım. Yok o kadar da değil ya. Alışacak da o bizi alacak, biz onu alacak. Tabii öyle adam camiye gitmiş kafasına yıkılmış hesabı. Biz de 6 ay sonra gelirsek abi öyle bir yabancılık çekiyoruz yani. Neyse bunlar nefse ayarlanacak, sıkıntı yok. Aynı da kurma bile katkılarıyla beraberiz. Sevgili Ahmet Sılgı'ya teşekkür ediyorum. Mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, dekorasyon, müzik aletleri, dükkanla tabela yaptırmak isteyenler. Giyim mağazamıza kadar şey var abi. Hastane karşısında olduğumuz için sevgili Ahmet Zulga bir de oraya giyim mağazası yaptı. Hasta yakınlarına, Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'ne hastaları olanlara da hatırlatmamızı yapmış olalım. Mobilyayla ilgili aklınıza ne geliyorsa, ne ihtiyacınız varsa Ahmet Zulga'yı arayın. Ahenk'le koruma bilek yansın, yerinde keşif yapsın. Ücretsiz keşif ne istiyorsan siz hayal edin, işinde uzman ekip gerçekleştirsin. Olur mu? Eyvallah, sağ olasın. Dükkanı tabela yaptırmak isteyenler, tabelayı yenilemek isteyerek dadarı diyenler varsa bu abilerimizle sevgili abimiz Ahmet Zılgı'ya ulaşabilirsiniz. 0536-868-4124 0536-868-4124 Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zılgı'nın arkadaşlar telefon numarası.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi mesajlarımız geliyor güzel. Kaç idi? 0541-484-6060. Doğru mu? 0541-484-6060. Radyonun WhatsApp numarası. O zaman böyle edelim mi? Bir hareket yapalım mı? İstanbul'a yağmur var. İstanbul'a trafik var. Ama sıkıntı yok. İstanbul'a trafik var ise, İstanbul'a yağmur var ise senin de radyonda...
2: Dadali Show.
0: Nasıl?
2: Dadali Show.
0: Değil mi?
2: Dadali Show.
0: Organım ondan. Sevildi o kadar mı gayrı radyo haydi. Geldiğimiz bir belli olsun da bellim ya. Bir özlem gider oğlum da. Yenge.
2: Dadali Show.

0: Tüm şehir adlılarının
1: en dadalisi.
0: En dadalisi.
1: Dadali.
2: Dadali.
3: Gelen mesajlar var. Mesajlara bakarsan bu arada hakikaten ya stüdyo alışmak bir zaman alıymış ya. Vallahi alıyor ya. Bak bak bak. Sinema Osman. Osman. Bu ye hem o kafaya bir otun Osman. Sen misin ulan? Ya sen Osman da burada ya. Sen geldin diye ben gidemeyeyim o halde. Gitme dedim uşak. Akıllı adamsın. Osman'ın bizim Ekin TV'de montaj kısmında hani tanıtımları izliyorsunuz ya sosyal medyalarda. Onu yapan kardeşim bütün tanıtımları yapan. Gerçi biraz böyle yalap şap yapar ama ne yapalım işte. Yani elimizde bir Osman var. Seviyor konuyu. Ya Osman sevindim lan beni gördüğüme. Doğru söyle. Osman doğru söyle. Hakikaten değil. Nasıl? Ha sen gelmesen ben gidiyordum diye askası. Yok sana inanmam bu kadar. Oğlum bak Selahattin abi değil mi? Vallahi emekliliğini verirsin. Şu anda pantolon değil mi ona göre? He? Öyle gaza gelme oğlum sen. Hadi biz yayıncıyız. Öyle ne dediğimizi bilmiyorduk da sen niye gaza geliyorsun? Yetme akıllı ol ya. Senendi Mayrama yönetim kurulu başkanımızda da. Bir kez daha selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Yine radyomuzun çiçeği burnundan modeli Cihat Bayram'a da selam olsun. Bugün itibariyle starti verdik. Bundan böyle de Allah'ın izniyle. Hafta içen gün 18-20 arası. Şimdilik 18-20 arası. Bir ay böyle. Anlıyor musun? Bir ay böyle git soğuk. 8 Ekim'de de Allah'ın izniyle Ekin TV'de kaldığımız yerden starti vereceğiz. İlk program konuğumuz sevgili Eda Doğanay, sevgili Serdar Doğanay olacak. Televizyon programına da yine yeni sezonda yani bu sezonda da 8 Ekim Perşembe itibariyle neredeyiz? Ekin TV'de olacağız. İlk hafta konuğumuz da sevgili Eda Doğanay, sevgili Serdar Doğanay olacak. Yani oraya da hazırlık ediyoruz da. Anlıyor musun? Dedim vay ki anlıyor musun? Dedim vay ki anlamayalı. Vıt dedim kuyaya ama kapıya bir oldu. Nasıl anlamayalı? Nerede kaldık? Mesajını okuyacağım birazdan. Biraz o böyle bir terlediğim sizi de. Sonrasında yıkacak ortalığı. Sıkıntı yok. Yeni yeni firmalarımız var. Siyasi partilerden gelen mesajlar var. Liderler yine hayırlı olsun demişler. Sağ olsun iş adamlarımız var. Bu arada Ferdi. Ferdi ile konuştum. Bizim yine eski sponsorlarımız da beni şaşırttı ya. Anlayamıyorum. Vallahi beni şaşırttı. Dedi bana ki sarsanma Perşembe'de daha böyle bir uğra dedi. Bir kaldığımız yerden biz de devam edelim dedi. Dedim bana ki nasıl? İstanbul Sanayi Doğalgaz. Hem televizyonda hem radyodan sponsordu da Elçin biliyorsun. Geri geliyor Allah'ın izniyle. Ferdi geri geliyor. İstanbul Sanayi Doğalgaz'a da selam olsun. Ayk de koruma bile katkılarıyla. Dadarışov yayında Ahmet Sılga. Anesun. Hadi de uyuma ya. Açına dönüyor.

0: Dadali. Dadali. Dadali.
1: Şimdi ben bunun hangi okuyayım? Dur bakayım, dur. Mesajlara bir bakalım. Sonrasına bakacağım. Kollarını hepsi ayarlanacak. Güzel. Boyleyi bak.
0: Dadali Show.
1: Horonlarla girişimizi yaptık. Böyle akşam stres atın istedim. Anlayın mısın? Şimdi bana dedi ki akşam trafik. Dedim bu da sıkıntı yok da akşam da trafik var İstanbul'da. Ya her zaman trafik var. İstanbul'da sıkıntı yok. İstanbul'da trafik ana. Sen ne sıkma biz oluşturduk onu yani. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar hep günaydın dedik. Bir dakika biraz da anlayın mısın? Sabahları ben yatayım efendime söyleyeyim. Akşamları bak böyle gergin eve gitmenize gerek var mı? Yok. Öyle mi? Alayın dekor mobilya katkılarıyla devam ederek mesajlarımıza bir göz gizleyeyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada şimdi Ömür abi teşekkür ederim, sağ olasın. Şu anda o da dinliyor bizi. Bizim bufeci Ömür abi canım benim ya. Eyvallah kral. Cemlikçi Seyden abiye selamı olsun. Başakşehir Devlet Hastanesi'nden sevgili Murat'a teşekkür ediyorum. Aysin'e teşekkür ediyorum. Abim diye yeni yayını diye hayırlı uğurlu olsun. Hayırlara vesile olsun dilerim. Bir her şey gönlünüz olsun. Bol kazançlı dönemin olur inşallah. Canım benim sağ olasın, sevgilisin demiş. Eyvallah. Bu arada Nami diğer Sanser Mehmet abi. Canım benim kral yeni yayın dönemi diye hayırlı olsun. Balık adam eski Sanser yeni bildiğiniz balık adam oldu başımıza da. Hadi. Selam olsun. Kenan Göze sana da selam olsun. Teşekkür ediyorum güzel mesajın için. Şimdi uzun uzun okumayalım onları. Bugün böyle bilirim ki hoş geldin mesajları bunlar. Ensar abiye teşekkür ederim. Hayırlı olsun reis demiş. Sarıyerli Şenol'a teşekkür ederim. Sağ olasın. Bakayım ama böyle Selma meslektaşımız. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Hayırlı olsun demiş. Selma Doruk'a teşekkürler. Ferdi'ye çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sponsorumuza. Guten Morgen demiş. Yok diye şimdi değil. Guten diye Abend. Değil mi? Abend yapacağım. Önceden günaydın Guten Morgen. Guten Morgen yok artık. Artık iyi akşamlar var. Hatırladayım diye hocamız. Sağ olasın hocam. Eyvallah. Mehmet Öz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın güzel mesajın için. Sana da selamlar olsun. Turan Sakır'a teşekkür ediyorum. Yine Bağımsız Türkiye Partisi sevgili Serdar Elvin'e teşekkür ediyorum. Sevgili başkana Kenan Gözü'ye teşekkür ederim. Taksici Yusuf abiye teşekkür ederim. Bunları okuduk. Bunlara selamımızı yolladık. Şimdi bu mesajlarımıza bir bakalım. Bir dakika dur. Evet. Göreyim misin? Helal olsun. Sen bu işi öğrendin ha. Valla sen yakında yayına çıkarsın gibime geliyor bana da yani. Zaten buraya bir sene eksik idin de. Öyle bir şey yaparlarsa teklif gelirse ciddiye almayacaksın. Git bak işine. Tabii. Sevgili patronun mesajı gelmiştir. Önce bir onu okuyayım. Musa Deniz'de. Sevgili dadeli ailene yuvana diyor hoş geldin. Buna da diye eskisinden çok daha güzel değil. Çok daha başarılı yayınlara imza atacağından diye hiç şüphem yok. Uzun ömürlü başarılı Radyo Kin dinleyicilerinin diye zevk alacağı bir yayın hayatı diliyorum. Senahattin Bayram yönetim kurulu başkanımız. Teşekkür ediyorum. Sevgili Senahattin abime teşekkür ederim. Ekin TV, Ekin Radyo yönetim kurulu başkanımız Senahattin Bayram. Sevgili patron hayırlı olsun mesajı yazmış. Allah razı olsun. Dediğim gibi yani Allah'ın izniyle inşallah daha güzel yayınlarımız olacak nasip olursa. Anlayın mısın? Daha güzel işleri de imza atacak artık. Usta bile keseri ele vurmadı mı bilirsin patron. Usta olamay yani. Dolayısıyla yepyeni tertemiz bir sayfa açmıştık. Tabii tertemiz bir sayfa açmıştık Allah'ın izniyle. Yeni firmalar. Efendim o söyleyeyim eski ama benim için eskimeyen sürekli Dadali neredeyse oradayız diyen sevgili Can abilerime teşekkür ederim sponsorlarıma. Senahattin Bayram'a bir kez daha teşekkürler. Çatıyı koruduğu için, bu çatı altında ekmek yiyen arkadaşların destekçisi olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum şansım adına ve meslektaşlarım adına. Bu mikrofonu paylaştığım meslektaşlarım adına da sevgili patrona, Senahattin Bayram'a, yönetim kurulu başkanımıza teşekkürler. Şimdi haberi devam edelim değil mi? Elsin bakalım burası yanay ya. Havalı Rock Show zaten program bitti. Bir şey sanmamıza gerek yok Elsin. Valla bu Rock Show gider. Dur bakalım ne var burada? Mesajları karıştırmayalım bir dakika. İyi akşamlar güzel insan. Önceleri diye günaydın diyorduk diye artık sana iyi akşamlar diyecek. Dostum hayırlı olsun. Yuvana döndün diye umarım bir daha diye böyle bir ayrılık yaşanmaz. Artık diye iyi bir enerjiyle diye depolamışsındır diye. Bu tempo ile değil sen bayağı diye koşarsın dostum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet kolay gelsin demiş. Servisçi müzisyen Yüksel Altun. Allah'ın izniyle güzel depoladık abi. Sıkıntı yok. Tabii. Selamun aleyküm diye alemin en dadalısı Sarıyer Kilos'tan Şenol. Şenol kardeşinden sevgiler saygılar. Yeni yayın hayatında hayırlı olsun kral geri döndü diye. Vallahi diye çok özledik diye ya. Dadali iyi ki geldin iyi ki varsın demiş. Teşekkür ediyorum Şenol'a, sağ olsun. Güzel mesajı için. Sonrasında buraya bakalım. Hoş geldin, ne yettin de diye geldin diye ya. Mekanın diye, sesi diye, efsanesi diye, özledik seni. İyi ki geldin kral demiş. Teşekkür ederim 97.62. Dadali Şov. Dadali Şov'un diye kıymetli sunucusu diye, can dostum diye, gönül kardeşim diye Dadali. Dadali Şov yeniden diye Dadali ile diye hayat buluyor demiş. Almanya Bremen'den gelmiş mesaj. Efendime söyleyeyim. Can kardeşim diyor, yuvana hoş geldin, sefalar getirdin. Mikrofonun hiç susmasın, yolun hep açık olsun, gönlün hep güzel insanlarla dolu olsun. İyi ki döndün, iyi ki diye yeniden bizimlesin. Burası değil senin yuvan, bizler de değil senin radyo ailendeniz demiş. Hoş geldin can dostum. Ercüment Ural, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Aile dostumuz Dadali Ekin Radyo'nun diye en güzel seslerinden, en presentable sunucularından demiş. Ekin Radyo'ya geri dönüşün ve gerçekleştirdiğin demiş. İlk programın hayırlı olsun. Seni yeniden mikrofon başına görmek, o güzel enerjini ve samimiyetini dinlemek gerçekten çok güzel. Eminim daha nice güzel programları başarılar atacaksın demiş. İmza atacaksın. Yolun mantığın açık olsun. Leyla Ural. Teşekkür ederim. Almanya Bremen. Avrupa'daki gurbetçilerimizden de böyle güzel mesajlar aldık mı? Ayrı keyif alıyık biz bu işten. Tabii. İyi akşamlar. Kadın hoş geldin, özledin kendini. İyi yayınlar demiş. Aşk ile can sana. Hüdost. Eyvallah, sağ olasın Ümit. Ümit Aydın'a da teşekkür edelim güzel mesajı için. Selamun aleyküm Dadali kardeşim, hoş geldin yeni yayın hayatında. Başarılar dilerim Rabbim demiş. Hayırlı bereketli yayınlar nasip etsin inşallah. İbrahim Güllevik, Express Ayakkabı Bakım Merkezi'ne selamlar olsun. Oradan da mesajımız geldi, güzel. Hakikaten bir şey değil mi? Abi şiir yazan bile var ha. Vallahi şiir okuyayım ya, müsaadenizle. Şiir gelmiş, bir dakika. Kendi duygusuna bağladınız yani. Diyeme bak, ben yufka yürekli adamım ha. Abi hasret bitti değil, mikrofon sende, frekanslar değil, seni bekledi. Yol uzun gece derin diye, ses sende diye, hoş geldin Dadali. Bir türkü değil sana diye, bir dert diner demiş. Sen konuşunca diye gece diye serinler. Yolda olanın diye, yoldaşı evdekinin diye sesin. Hoş geldin Dadali, radyonun nefesi. Yeni dönem yeni yayın, eski dostlar diye aynı ayın. Söz sende diye, sans sende, gönül sende, iyi ki döndün. Yarın hazır Dadali, hoş geldin kral demiş. Sağ olasın. Hep bununca teşekkür ederim. Biraz böyle sallamasan bir şiir olsa da sağ olasın. Valla. Daha şimdi sen dolayı da ortamın tam böyle ambiyansını bir ayarlayamadım. Ayarladığımda zaten velettilâin amin ya. Reklamlara gitmeden bir hala yapalım bir. Bir hala yapalım. Sonrasında reklamlara bağlanacağız. Reklamların hemen akabinde. Aynı da kurma bile katkılarıyla 7 bölgenin ayrımsız tek radyo programı
2: Dadali Show.
1: Yayına devam edecek ona göre. Aç çeşime gelmez. Saç dur kendini.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46 60. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

dedik böyle bir yumuşayana kadar. Türkülere geçmeden bir kutuk daha bir halay daha edelim. Halaylarına devam edelim. Sonrasında değişlerimiz, türkülerimizle muhabbetimiz, sohbetimiz devam edecek. Okuyabildiğim kadar mesaj okuyacağım. Bu akşam böyle ilk yayın olduğu için mesajı da boğmak istemiyorum. Sonra demeye bakıyor. Attık onu da okumadık demeye. Ben hepsini göreyim mesajlarını, sıkıntı yok. Ama mesajları da boğmayacağım. Okuyabildiğim kadar yine okuyacağım. Sıkıntı yok. Reklamların hemen akabinde. Bir ayrımsız tek radyo programı Dadali Show. Yayın adı aynen devam bakayım. Akçesi Dadali Show. Servislerde olanlar, hususi araçların olanlar, ticari taksileri olanlar hiç fark etmez. Herkesin adresini aslında. Hadi canım ya. Zaştırken dönün.

0: Güzel mi?
1: Dadali.
0: Güzel. Böyle iyi. Vallahi böyle iyi.
1: Dadali.
0: Fena fena. Sıkıntı yok. Efendim bu arada saatin sonlarına doğru geliyorduk. Sponsorumuzdan bir kez daha bahsediyorum ama kafanı işte. Fakat şöyle bir şey var ama mesajlara bir bakayım ya. Ula kulaklarıma yanma oluyor ya. Hızını alamayıp böyle reklam altına yazanlar bile var ya. Vallahi var. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Sürekli böyle Instagram'dan yine Radyocu Dadali sayfasına DM'den mesaj yazanlarımız vardı. DM'den sürekli neredesin, hadi gel içine, git içine. Yani her şeyi yazan, her anımızı takip eden radyo başındaki geniş aileme hepinize çok teşekkür ediyorum. Memleketimizin Kürdün, Anasın, Alevisin, Sünnisin, Serkesin, Gözmanın hepinizden Allah razı olsun. Baş tacısınız. Eyvallah. Turan Çakır. Turan Çakır'a da teşekkür ederim. Sevgili Sefer Pınar yazmış. Kanka hoş geldin, her zamanki gibi harikasın diye. Ben de seyir halinde seni dinleyelim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim, böyle bakayım. Yine temizlik firma. Daha önce bizim çalıştığımız sponsorlardan yazanlar var. Güzel. Mustafa abiye, Rabia ablaya selam olsun. Burhan Karakaya'ya. Kardeşim diye hoş geldin diye ya. Sesini özledik vallahi diye. Siyasi diye özellikle yerine kadar diye bana diyor söz verip diye geleceğim deyip gelmiyorsun ama demiş olsun diye ya. Ya oğlum biz seni lütfen geleceğim okuraya ama işleri ayarladık da yine ayarladık abi. Geleceğim okuraya nasıl gündü etme. Mabder Dernek Başkanı. 15 Temmuz diye Esenler Millet Bahçesi Şanlıurfa diye. Kebap Lahmacun Yöresel Ürünleri Festivali düzenleyerek değil seni de bekleyerek demiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Abdurrahman Başaran. Geleceğim inşallah Abdurrahman abi. Pilav Sınayı. Rahim abi kral diye geri gelmişsin demiş. Bizim yine eskimeyen sponsorlarımızdan. Sağ olsun. Hepinizi tek tek böyle ben geldim ama sizlerin de gelmesi lazım yani. Tabii tabii bütün firmaları tekrar radyo içinde Ekin TV'de Dadali Show'da görmek istiyorum. Sizlerle de bunları konuşacağız inşallah. Rahim abi okey midir? Ne diyorsun? De bakayım bir. Murat'ım selam olsun. Nilgün Karakış sana da selam olsun. Ömer Oğuzhan selam olsun. Şahane bir yayın diye her zamanki gibi yolun açık olsun her daim demiş. Bir aile havası çal da değil dinleyelim demiş. Magaza koşlara da bakalım. Tabii Serdar Albin sana da selam olsun. Efendim hepinize teşekkür ediyorum. O güzel mesajların ucundan sebep. Anlayın mısın? Erzincanlı Mehmet Ali. Sağ olasın eyvallah ballim. Kardeşim diyor hoş geldin. Hayırlı yayınlar özlettin kendini. Seni seviyoruz gözlerimiz yola kaldı diye ya. Ox demiş ya. Sesini duymak değil ne kadar güzel oldu diye. Servisi Fadime ablam. Canım benim selam olsun sağ olasın. Yeniden seni görmek güzel hoş geldin Dadali demiş. Sengül Bora. Sen de hoş geldin sağ olasın. Dadali yeni programın hayırlı olsun. Allah tanıdırmasın Hüseyin Kollik. Sağ olasın hoş geldin. Hayırlı olsun. Abi diye özlettin kendini demiş ya. Kaç ay oldu diye. 6 ay diye oldu mu diye. Tam 6 ay oldu. Vallahi tam 6 ay oldu. 6 ay geride bıraktık ama geldik sıkıntı yok. 15.75 Deniz Toprak. Dadali hoş geldin gözlerimiz yola kaldı demiş. Sen de hoş geldin. Selam ben Orhan Toma. Orhan Tohma. Dadali hoş geldin evine demiş. Sağ olun sizler de hoş geldiniz. Hoş geldin yani diye bir programcının diye. Reklam anonsları da diye özlenir mi demiş. Fulya. Reklam anonslarını özledin değil mi? Değil mi? Korkarım ondan. Fulya reklam bizim işimizde de sıkıntıyor. Vallahi ne reklam bizim işimiz ya. Fırat Sırım. Fırat Sırım'a da selam olsun. Fırat abi reklamlara bir geri döndürelim seni. Anlayın mısın? Sen de sahalara bir dön. Bak ben döndüm sen de dön yani. Anlayın mısın? İyi akşamlar radyoların gülü. Abilerin diye abisi hoş geldin demiş. Sivaslı Hilal. Hilal sen de hoş geldin. Hoş geldin Dadali baba. Şükür kavuşturuna Mehmet Yılmaz. Teşekkür ederim. Sağ olasın hoş geldin Dadali. Senin mesai dediği dinlemek dediği varmış. Nasip lan. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Bak ne kadar güzel mesaiye kaldın yine ben burada. Sen de delikanlı ol maaşın yarısını alış gel ya. Sen de mesaiye kalan var mı benden başka? Yok ben buradaysam o zaman maaşı orta altta sıkıntı yok. Anlayın mısın? Eyvallah. Ahmet Zılga teşekkür ediyorum bir kez daha desteklerinden dolayı. Ayet de kurma bile bu saatin uzun ana sponsoru arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere bundan böyle hafta içi her gün saat 18'de doğunda Ayet de kurma bile Dadali Show'u sunar.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi yerimiz nerede? Yerimiz Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. 1200 metrekarelik alanda ne iş yapıyoruz? Şimdi Asya Müzik de orada. Bu arada müzisyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da iyi dinlesinler. Bağlama, klavye, kemençe, darbuka, davul, zurna. Anlayabiliyorsun. Müzik aletlerinin hem imalatı hem satışı. Yine bu alanda. Yan tarafımızda ne var? Yan tarafımızda tabela bölümümüz var. Tabela bölümümüzde de dükkanına, işletmesine, iş yerine, fabrikasına hiç fark etmez. Ofisine. Tabela yaptırmak isteyenler var ise tabela bölümümüz içinde. Ahmet Cılgay'ı arayacaksınız. Numarayı vereceğim az sonra. Yine mutfak dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, dekorasyon işlerimizde de uzman ekibimiz emrunuza amade. Yani konu mobilyaysa Ahenk Dekor Mobilya emrunuza amade. Ahmet Cılgay'ın numarasını verelim. Bu arada Ahmet Cılgay'ın şöyle numarasını hatırlatayım size. 0536 868 4124, 0536 868 4124'ten Ahmet Cılgay'a, Ahenk Dekor Mobilya'ya direkt ulaşabilirsiniz. 0536 868 4124. Ahmet Cılgay'a, Ahenk Dekor Mobilya ailesine katkılarından dolayı teşekkürler. Düğünümüz var, düğünde de beraber olacağız inşallah sevgili canım. Düğünü var demedim kardeşim benim ya. Haş adamım ya. Uşağın düğününe gitsin hep beraber. Tabii canım, sıkıntı yok. Ahenk Dekor Mobilya da dalış olsun diye.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Az sonra ikinci ve son saatimizde buralarda olacağım, kimse bir yere ayrılmasın. Eyvallah.
2: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124.
3: Hazır mısınız? Geliyor. Gel. Şimdi.

0: sevgili Rıza Dede. Büyükçekmece, Büyükçekmece'ye mi dediğimiz Rıza Kılıç'la
1: Dadali.
0: Dadali Show düetiydi.
1: Dadali.
0: Vardım Kırklar Kapısı'na.
1: Dadali.
0: Tabi beraber yaptık. Şahkolu Cem Evin'de de sevgili dedemle beraber güzel bir klip çektik.

bitti mi? Bir kez daha teşekkürlerimi sunmuş olalım. Vallahi canların ekmeğini çok yedik biliyorsunuz. Hala da yiyorum. Yani sponsorlarım birçoğu canlardan oluşuyor. Dolayısıyla ben de en azından yola teşekkür edebilmek adına sevgili dedemizle güzel bir deyişe imza attık. Güzel de klip oldu. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Sonsuz teşekkürler sevgili Şenol Kosa, Erdal Kılıç'a, ana sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şimdi böyle muhabbetimiz devam ediyor. Türküler eşliğinde muhabbetimiz devam edecek. Gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı da okuyacağız. Fırat Sarım aile boyu dinliyorsunuz öyle mi? Selam olsun bütün aileye. Ahmet Zılga sana da selamlar olsun bir kez daha sevgili Ahmet abim. Fırat Sarım demiş ki reisim hoş geldin eşim Seda ve arkadaşım Esra ile değil seni dinliyorum. Çakmak meydan sürücü kursu. Selam olsun hepinize. Ersan Ceylan. Hayırlı olsun kankim demiş sağ olsun. Ersan'ım teşekkür ediyorum Ersan Ceylan'a ve bütün Ceylan ailesine de. Gönder oğlum sıradaki türküleri. Karazahmet Alim abi. Selamun aleyküm dadını hayırlı yayınlar çok şükür sesini duydum. Yeraltı dünyasından selamlar demiş. O sizin iş biraz sıkıntı biliyor musun? Ama son durak yani şey yok mu? Ölümde dur ne dur. Dalda bir kuru yaprak. Bir insana da yaşasak son durak kara toprak. Karazahmet mezarlığından Alim abiye. Yolu oradan düşen son yolculuğuna son dakikada efendim hocam iadeyi servis yapan sevgili abim canım benim ya selam olsun sevgili Halim abi yeraltı dünyası dedi o durda Karazahmet'e çalışırlar ya abi etin bir su ve bari babanın hayrına ya biz bak maysun bizim. Şimdi bu saatlerimizde yeni yeni sponsorlarımız olacak arkadaşlar. Bu hafta benim de çok yoğun tempo çalışmalarım var. İlk saatimizde Ayenk Dekor Mobili. Eski ama eskimeyen sponsorumuz var sevgili Ahmet Zılgan. Sonrasında yine ikinci saatimizde, üçüncü saatimizde de böyle güzel sponsorları alacağız. Bir ay boyunca 18-20. Bir ay sonra yani 1 Kasım itibariyle de Allah'ın izniyle 17-20 saatlerinde yani saat 5'te başlayacak program ama bir ay boyunca böyle saat 18'de yayında olacağız. Sonrasında dediğim gibi 1 Kasım itibariyle 17'de yayında olacağız. Yeni yeni sektörler, yeni yeni firmalar bizlerle beraber olacak. Allah'ın izniyle iyi akşamlar demiş. Yayınlar tekrar hoş geldin demiş. Sensiz olmaydı Dadali. Ben Sivaslı Kangalli Murat Taşdemir. Tüm radyokin dinleyenlere ve şoförlere yazsın sırada götürküler Esenyurt'tan Bahçelievlere gidiyorum. Tekrar hoş geldin demiş. Sen de hoş geldin. Dadalı hoş geldin diyor. Ne oldu demiş. Yiğit bir şey olduğu yok da 72-69. Ne olsun istiyorsun sen? Ne olması lazım idi? İyi ama kafa yapıyordun. Ne olacak ulan? Dadalı hoş geldin hayırlı yayınlar. Hayırlı olsun yeni yayın. Yeni yayının he. 91-25. Sağ olasın. Metin Bozdağ'dan gelmiş Dadalı bir hoş geldin. Sen Ekin Radyo'ya yakışıyorsun. Ekin Radyo'da değil, sana yakışıyor. Metin'im sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkürler. Dadalı kardeşim hoş geldin. Sana Ekin Radyo'ya yakışıyor. Bir daha değil kaybolmayı yayınlar. Tekrar hoş geldin. Tuzla'dan Nevin. Sen de hoş geldin. Dadalı kardeşim hoş geldin. Şükür kavuşturana. Ekin senin ne güzel demiş. Reyhan ablam. Sağ ol ablam benim. Hoş geldin. Zeniş Gün'e davet ekibi olarak hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onurcan Marangoz. Sen de hoş geldin Balim. Sesini duymak çok güzeldi. Hoş geldin. Ben Hakan Büyük Yiğit. Sağ olasın. Selamlar için hayırlı yayınların olsun inşallah. Radyo için çok dinlerim diye. Akşam çalıştığım için diye. Gündüz kuşağından diye uzak idim diye. Sen diye harikaymışsın diye ya. Güzel diye. Tempoli demiş. Almanya'dan selamlar. Bak gördün mü? Beğendiler bizi. Ben de değilim. Ben harikayım da benim haberim yok yani. Bir haberim olsa da daha iyi olacak da. Demek ki harikaymış. Sen de bizi ciddiye almıyorsun da et. Harika olmak. Vallahi güzel ya ki sizin de izninizle de harika olabilirsin. Ne mutlu bana ya. Vallahi öyle. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun hepinizden eyvallah. O zaman az muhabbet bol Türkçe yapalım bugün. Biraz Türkçelerle böyle kulaklarınızın pasını alayım. İşten mutluna fin olanlar var anlaymışsın. Ama böyle bakayım da. Daha okumayan son mu? Bir de fikri anlatır mısın demişler. Neyim? Leyla illallah. Bir zaman bulamayarak konuşma bu Türkçe değil ya. Şey fıkra değil bir şey ya. Gelmede bir akıllı ol da ula. Hadi çizime gelmeyin. Türkçe

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

muhabbetimiz muhabbetimiz devam etsin bakayım. Abone Türkiye'de devam etsin. Radyoları bir kademinden seçmiyorum. Son seçimin tabiri caizse anlayamıyorsun. Geldiğimiz bir belli olsun da

sevdiyesin nerelerdesin demiş ya. Buraları da evde kaldık da. Yani. Kıran abim diyor, hoş geldin. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah tanıdırmasın. İstanbul Esenyurt'tan Gazi Uçar. Sağ olasın Gazi. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ceylan'dan değil, minnoş minnoş değil. Bizim Ali'ye gelsin demiş. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar. İzmir'den selamlar adını kardeşim diye gelen mesaj var. 42.97. Zeynep yazmış Avrupa'dan. Diyor ki hoş geldin Dadali. Sağ olasın, sen de hoş geldin. Nebiye, sen de hoş geldin abim abim diye, hoş geldin diye ya. Çok bekledik seni demiş. Şükürler olsun diye kavuşturana. Ama diye kavuştuk diye sen abim Allah'ımdan diye. Ne istesem olaydı. Şükürler olsun Ekim Radyo'ya başlayacağım diye itime doğmuş idi. Peki eyvallah. Hollanda'dan selamlar. Ben Sami diye tüm Ardanlılar için diye bir Ardan türküsü istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın, selam olsun. Erzincanlı'ya da selam olsun. Tek Cumhuriyetinden diye merhaba kral demiş. Sağ olasın, hoş geldin. Yeni yayın hayatında diye bol bereketli yayınlar dilerim. Teşekkür ederim Tek Cumhuriyetine. Bu tabii yurt dışından dinleyenlerimiz de bunu da selamlar olsun bütün gurbetçilerimize. Geldik Allah'ın izniyle. Bundan böyle böyle eve gergin gitmeyen diye. Anlayamışsın. İş yerinin vermiş olduğu yorgunluğu kapıya kalsın diye. Eve sokmayın diye. Böyle biraz da akşam yayınında sizlerle beraber olacağım. Hafta içi her gün buradayız. Akşam 18'de döndü. Dadan işim 7 bölgenin ayrımsız Türkiye'leriyle. Mikrofon başına dur. İyi yayınlar abi, ben bir gün. Şükür değil sesini duyabildik, hoş geldin demiş. Sen de hoş geldin. Selam Dadan İstanbul Tadantı'dan Muzaffer, hoş geldin Dadan, öpüyorum demiş. Sağ olasın Muzan. Merhabalar, ben Paul Park'tan demiş Kamil. Kesimhane şefi diye olarak Adem değil Sıraham diye ona bir Türkiye yollar mısın demiş. Yollarım tabii. Dadan hoş geldin. Şükür komuştur abi diyor. Okudum üfledim değil nazara gelme abi demiş. Gülisan, ağzına sağlık, sağ olasın.

0: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali.
1: Ama güzel çalayım ya. Vallahi buğacak buğacı yapan ya. Bizi bir durdun maşallah. Vallahi bizi bitirdin. Ulan çok fazla da damara bağlayayım. Sonra damara kürdüğün üzere bu şey çıkamayak işin içinde. Vallahi ya, bu arada yoldaş. Yoldaş da yolda ya. Uşak abone kaldı trafiğin içerisine. Hesapta buraya geldi. Hoş da inşallah geldi. Yoldaş. Kuyayım o kapıya bir odun. İyi ki abi değil. Sen merak etme değil. Ben saat 7'de diyor orada. 7'de buradansın ki oğlum. Saat 7.29 aynen yoksun ula. Anesun. Yoldaşı da selam olsun. Uşak kaldı trafiğe. Hoş geldin dadan. Allah utandırmasın. Kolay gelsin demiş. Servi sağ olasın. Kral değil sen. Yeni gelmedin diye geri geldin demiş. İbrahim Zengin sağ olasın. Sen de hoş geldin bu arada. Sesli mesaj atanlarımız var. Mesela 99-38 onları biz okuyamayız ki. Dinleyemiyorum o yüzden yazılı gelin bakayım bir. Dadali Baba diye fikri anlatır mısın demiş. Anlatamaz azıcık şu andan moda girmek üzereyim. O yüzden fikri anlatamayarak. Selam Dadali abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben İzmir'den kaynaksız Ramazan. Sen gittin radyo içine diye küstüm ama diye geri geldin iyi oldu demiş. Radyo için Dadali ile güzel. Sağ olasın hoş geldin. Özledik özledik diye. Tuvana diye hoş geldin Dada demiş. Sağ olasın. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar Dadali. Hoş geldin. Yayın diye efsane diye. Yeni gelmedin diye, geri geldin diye. Yeni yayın saatinde diye hayırlı olsun. 58-58. Sağ olasın. Dadali ula sen diye neresini özledin kendini şu an diye. Ula bu renkte. Geldik de bugün itibariyle artık yayındayız Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm reis hayırlı olsun. Geri gelmem mutlu etti bizi. Sevgili izin Bayburtlu İbo. Bayburt'un bir köyü ne arasına diler İbo ya. Dediler sizin orada çok bulunu evli ya. Memleketin Bayburt'sa sen de biraz hocasın. Bizim zame boş kaldı bize hoca olasın. İbo dedi ben size uğramışım gidende. Ben bir Bayburtluyum ama hocalık yoktu bende. Hoca olmayan İbo. Dadali Baba diye neredesin diye kade. Dadali Baba nerede biz orada. Hoş geldin sağ olasın Kemal Doğanay. Allah Dadali diye ya seni çok özledik Hasan Diyan konuşmalarına diye hasret kaldım demiş. Esenyurt'tan Gazi. Gazi. Esen mi diyorsun lan? İnanayım mı? Nurgayrım ondan. Selamünaleyküm vay vay vay diye kim gelmiş? Nedim. Ha, bizim oksijen diye Nedim abone de buldun bizi. Allah belamızı verdi vallahi. Durdu Nedim gelmiş. Vallahi. Nedim. Bizde bir tane Nedim var Elçin. Oksijen tüpü var ya. Onlarla böyle haşır neşir. Tüpün oksijenini fazla kaçırdın mı? Sıkıntı. Ha kaçırmadı onu. Hiç sıkıntı yok. Daha da güzel. Değişik bir arkadaşımız ama güzel bir uşak. Vallahi güzel bir uşak. Selam olsun. İlk defa dinliyorum demiş. Çok profesyonel bir yayın ve işinin diye ehli bir emekçi olduğun diye. Bundan sonra diye senin niye kardeşim? İzmir'den sevgi.
2: Sevgiden tam not aldık. Bak görüyor musun? Çok değil profesyonel olduğun diye belli bir yayın da değil. Bundan sonra dinliyorduk demiş. Alalım zannı yayın arasını gidelim İzmir'e. Yani bir de bir kahvaltı yok. Kahvaltı yok artık. Akşam yemeği ısmarlası yedi. Yaban yayın orada ne duyan? Zannı yayın aracımız da var da sıkıntı yok. Gider miyiz? Sen nereye gidiyorsun kızım? Sen buraya... Arkadaş siz niye gaza geliyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz siz? Gider miyiz diyorum bizim mutfak müdürü elçi değil. Gidelim diyor. Yani bu toplu taşıma aracı değil o. Benim kendi şahsi canlı yayın aracım. Sen şeyi EYT'de dobüsü falan sandın herhalde. Öyle uzun yola giden turizm yapan arabalardan sandın herhalde. Gideriz diye ya. Sen nereye geliyorsun? Nereye? İzmir'e. Ha buradan Esenyurt'a zor gidiyorsun. Bir de giderim demez mi? Yenim lan. Bak uzun zamanda bunu sanmayalım bak. Ha böyle bir aşka gelelim be. Ya Allah belamızı versin be. Bir damara girelim ha böyle. Şöyle kabuk bağlamış yanalara bir küçük dokunalım be. Allah dokunalım hadi bakayım dokunalım şöyle. Canım çok kısıkın adı da hani böyle bir bizi bir havale geçirdiler böyle bir moralimiz bozulsun diyenler var ise atabildiği kadar adı yazsın. Tayfun Dayasay'da boşum. Selamünaleyküm abi hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı programlar demiş. Şükürler olsun kavuşturana. Sevgili eşim Uğur Doğan, sevgi Uğur Doğan'a ve kızlarım Bulem, Uğur Doğan, Göksu Uğur Doğan, gönlünden geçen diye bir eser armağan eder misin? Ne ayıp ediyorsun, sıkıntı yok. Murat Uğur Doğan ve bütün Uğur Doğan ailesine şöyle bir kusuk daha rica edelim, radyosuna ses versin. Tam kamuk bağlamış, yanına bir dokunalım. Kalem kaçtı o. Nazmi abiyle bir gidelim lan. Hadi bakalım, havayla geçirmek isteyen radyosunu açsın bakalım. Haydi. Haydi, haydi.

0: sahibi taşla yattım Soyha. Sen de derler senden attım sınacalı. Sen ağlama ben ölürüm deli. Sen ağlama ben ölürüm Soyha. Yıkım, yıkım.
1: Türkiye'de
2: en dadalisi.
1: En dadalisi.

0: Vay deli vay. Vay Sinan canım.
1: Türkiye radyolarının, Türkiye radyolarının,
2: Türkiye radyolarının
1: en dadalisi.
2: En dadalisi.
1: Dadali.
3: Dadali.
4: Dadali Show.

0: varsa ne varsa türkülerimizde var. Ne varsa türkülerimizde var. Türküler sözümüz, türküler sözümüz. Hangisi bakayım? Nerede son?
1: Radyo 2.
0: Bak kiminle son?
2: Dadali Show.
0: Alem Türkü dinlesin.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: de gelin vallahi diye kan sofrası diye tanıttığı kardeşim demiş ya. İzmir'e mi? İzmir'den sevgi kan sofrası güzel. Vallahi bir gün yolumuz düşerse rahatsız ederim seni. Afigan Dilber'i diye istesem diye olur mu demiş. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim ben annesim. Şimdi isteksansan tüken senin sıkıntı yok. Ama öyle bir huyumuz yok anlayın mısın? Yani öyle istek salma gibi bir huyumuz olsa ayıp edir. En sıkıntı değil. Ama salmayarız yani. Bir dakika. Sen kendine böyle türkülere bırak anlayın mısın? Dadali buradan sen. Duygulara dokunmasını bilir o. Sıkıntı yapma. Sen saldığım türkülerin tadını çıkar. Selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar olsun. Allah razı olsun. Tekrar aramıza hoş geldin diye. Ben kanışınarım diye. Damadı yine değil buldum seni bak demiş. Sen adamsın ya. Ha Kanslıların damadı. Eyvallah. Hoş geldin. Selam kolay gelsin. Ama seni servisi Hakan. İyi yayınlar yuvaya dönüş diye iyi oldu. Tam gaz devam demiş. Eyvallah valim. İyi akşamlar dedin hoş geldin. Ama diye tam geldim fabrika ayarlarıma diye geri döndüm hadi. Erzincan ne eşref. Sen adamsın ya. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Güzel mesajlar yazmışsınız. Hepiniz birbirinden güzel mesajlar yazdınız. Okuyamadıklarım var. Instagram'dan Radyocu Dadali sayfasına gelen mesajlar da var. Özelden DM'den yazanlar da var. Firmalarımız yazmış. Reklam görüşmek isteyenlerimiz var. Dadali Show reklam hattını da hatırlatayım bu arada. Sağrı bırakanları ben yayından sonra arayacağım. Yavaş yavaş yayının da sonuna geliyorum. Bir ay boyunca yani 1 Kasım'a kadar hafta içi gün 16 hafta içi gün 18 çift 0 20 çift 0 2 saat boyunca burada olacağım. 1 Kasım itibariyle de 17'de başlayacağız. Yani şimdi bir ay boyunca 18'de başlıyoruz ama 1 Kasım'da da Allah'ın izniyle 17'de yayında olacağız arkadaşlar. 17-20 arası. Hafta içi gün yayında olacağım ama şimdi boyunca 18-20 arası. Ben bir saatten 18'i gösterdi önde. 7 bölgenin ayrımsız türkünleriyle stüdyoya mikrofon başında olacağım. Dadali Show reklam hattına da sağrı bırakanlar. Dadali bizi de bir canlandır. Ortalık yıkılı ya böyle. Bizim de artık bir reklamımız olsun. Dadali'yi dadali yapan milyonlar bizim de müşterimiz olsun diyorsanız. Firma sahipleri 0532 659 2052'ye sağrı bıraksınlar. Ya da reklam diye mesaj atsınlar. İster WhatsApp'tan atın ister SMS atın fark etmez. Ya da sağrı bırakın. Ama reklamla ilgili rica ediyorum ha. Tabii bana ulaşmak isteyenler da hele bizim firmamızı da bir ziyaret et diyenler var ise 0532 659 2052 0532 659 2052'ye reklam diye mesaj atın yeterli. Ben döneceğim size. Sıkıntı yok. Haydi.
1: Türkiye'de duyurum. En dadalisi. En dadalisi.

Kendisi bana Ekmen Süren'in sonuna geldi. Her şey kendiniz olsun. Uzun bir aradan sonra, yine yuvamıza dönüşümüzü yaptık. Şükür kavuştur ana. Allah başka iyilik vermesin. Efendim hafta içi her gün. Serkan Naman'ın sonunlukta koyduğu saat 18'de Dadarışova start vereceğiz. Hafta içi her gün 18-20 saatler arasında. 7 bir günün ayrımsız türküleriyle gönülleri değişmeyen, türkülerin değişmeyen adresinde radyo ekinde Dadarışova'da görüşmek buluşmak ümidiyle her şey ama her şey gönlünüzde olsun. Rabbime emanet olun. Huzurlarınızdan ayrılma zamanı. Anlayır mısın? Fena. Ama güzel bir türküyle gidiyorum. Cinar Ozan'ın güzel bir türküsüyle huzurlarınızdan ayrılacağım. Bu arada son şu iki mesajı da okuyayım müsaadenizle. Hele bakın diye kim gelmiş diye. Tıkın tıkın gelin diye Dadeli yayında. Bizi diye Sivas'a götür. Sivas'a. Sivas demiş. Eyvallah. Dadeli hoş geldin ben Tokatlı Yeliz. Yeliz hoş geldin sen de. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Gibi yarın saatler 18'de görüşmek buluşmak ümidiyle bugün böyle en azından bir özlem gideralım. Biz de stüdyodaki efendime söyleyeyim o ilk yayın heyecanını atalım istedik. Güzel de oldu. Daha da güzellikleri hep beraber imza atacağız. Ben burada sizlerin radyolarınızın başında. Rabbime emanet olun. Yarın saatler 18'de görüşmek buluşmak ümidiyle. Allah'a emanetsiniz. Ne diyelim? Program biter. Dadali gider.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi

0: Şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz. Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrım

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

belki yürürüm bir başka aşka. Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin. Aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli

Düşüyor saçlar, biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmayın.

0: Suat Medya yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Radyo Ekin.
3: Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum, sana çırılçıplak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum, sana ya Hak.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim, sustum ve yumdum. İki damla ateş düşürdüğün gözlerim. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: çekin, indir dinle.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

Ayın tap üstünde kederli bir bulut, tutamaz gözyaşlarını. Harran papatyadan bir gelinlik giyer, arsız, zamansız. Gelirsen dersime, dersime kırlangıçlar geri döner, muzur gülümser. Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak silah, sap sana koşacak durmaksızın. Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak, ani kurtulacak susmaların dilinden. Ve Çorum, ve Maraş, ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda. İçimdeki kızıl deniz doydu kana, kızıl ırmaktan alayım selamını. Merhaba de, vurulmuş güvercinler aşkına.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

sofrasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimde nasır var, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

0: Pascal.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Aslan gelen, yürekten giden.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye. Meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Azapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile kar-